gün gelir görürsen hali perişan, hiç umutsuz, hiç gayetsiz dolaşan, yorgun bitkin yaşamla uğraşan, yabancı zannetme, o garip benim.

göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Ağzımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, göz.

sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız,

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: gelmezdin.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
2: Chery. IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın.

0: Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

0: dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel yok, çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisi

0: en yenisini. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.

0: geldin?
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
5: Chery. IFM Reklam.

0: var.
1: IFM reklam.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
8: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
9: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
8: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
9: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
8: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

döner acayip. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Ah yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi

0: Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kup Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kup Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: geldin? Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
5: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
8: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
9: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
8: İster dalı

0: kalmış. Pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

tüm istek şarkılarınız, önerileriniz ve cevaplarınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Numaramız 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek? Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış

0: Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: IFM reklam.
6: Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor, elemi yoksun hala.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz.

shake your booty on the floor, baby. Ve şimdi de Murat Bey'den bir istek parça var. Hande Yener, Bol.

Ve sırada bir istek şarkıyla daha devam ediyoruz. Fatma Hanım da diyor ki: Bodrum'a gerek yok, herhangi denize girsek yeter. Ama o da anca rüyada. Fatma Hanım için rüyalar güzeli geliyor.

Ve şimdi de Yıldız Tilbe'ye sevmek çok güzel diyor. Peki sevilmek nasıl?

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Hepsi Kalpsiz'le devam ediyoruz.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım. Bir dahaki yaz benimlesin.
1: Ve sırada bir istek şarkımız daha var. Melis Hanım, Bahadır Tatlıöz'den bu yaz istiyor. Ve ekliyor. Bu yaz benim yazım olacak diyor. Bakalım, umarım başarırsınız bu yaz.
0: Bu yaz benim yazım aşkım. Belki haddimi aş.

Sıradaki şarkımız Hakan Bey'den geliyor. Ve şöyle ekliyor. Bu yaz neredeyse evleniyordum ve son anda kurtuldum. Bu şarkı benden gelsin. Hande.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Aydın Çine.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.

0: Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
0: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
0: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.
4: Ve reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Şimdi de Manifest'le devam ediyoruz.

Bu ara biraz Fransızca ilgi sardım. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Şu anlık bildiğim tek şey bonjour. Şimdi de Bora Duran'dan sana doğru geliyor. Bora Duran sana doğru, ben Paris'e doğru umarım.

Büşra Hanım bize şey yazmış. Ajda bileziği değil, her şey dahil otel bilekliği istiyorum. Benim için bir şarkı açar mısınız? Birazdan geliyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: geldin.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: IFM Reklam.
7: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaştırılıyor.

0: Şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

Ve şimdi de ofisimizin gülen yüzü İrem Hanım'dan bir istek parça.

0: bizim arada.
1: Abi ben de yapayım.
2: Ve şimdi bir istek parçamız daha var. Kenan Bey'den İlayda Hanım'a. Türk Odirama bizim oralar. Çoğunuz için çok yeni bir grup. Ama onlar da bizim oralar.

şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasına tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre Burak Beder yönetimindeki otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girerek hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Burak Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: 842 bir bakımı ambulansı getir ama ambulanstan kurup şahsı almamız değil. Şahıs aracı altında.
0: Tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Antalya'da yaklaşık 3 yıl önce trafik kazasında kızını kaybeden ve her gün mezarını ziyaret ederek hatırasını yaşatan Hüseyin Oğuz'dan acı haber geldi. Akciğer kanseriyle mücadele eden acılı baba yaşamını yitirirken kızının yanına defnedildi. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Oğuz, 2023 yılında okula götürdüğü 16 yaşındaki kızı Melike Oğuz'u trafik kazasında kaybetmişti. Genç kız hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmiş. Baba Oğuz ise o günden sonra evlat acısıyla yaşamını sürdürmüştü. Kızının mezarını bir gün bile yalnız bırakmayan Hüseyin Oğuz, her gün mezarlığa giderek bakımını yapıyor, çiçekleri suluyor ve temizliğiyle ilgileniyor. Mezardaki çiçeklerin çalınması üzerine güvenlik kamerası taktıran Oğuz'un bu mücadelesi kamuoyunda da takdir toplamıştı.
2: Buradan kokulayıp ya yetiştirmek için veya da satmak için. Biz 130'a 150 alıyoruz, belki 50, 60'a 80'e 100'e veriyorlar belki. Evinde mi sürüyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Devamlı çalıyorlar.
0: Yaklaşık bir ay önce akciğer kanseri olduğunu öğrenen Hüseyin Oğuz, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Melike Oğuz'un halasının mezarı başında söylediği, "Babana kavuşacaksın kızım, onu çok severdin, seni unutmadık, babanı da unutmayacağız" sözleri yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Hüseyin... Oğuz, kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği kızı Melike Oğuz'un yanına defnedildi. Manisa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli eğitimci Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Törene katılan yakın arkadaşı Mehmet Gündüz cami avlusunda fenalaşarak kalp krizi geçirdi.
3: Kurduna uğranmak üzere musallada bulunan merhum
0: Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli şube müdürü Yakup Kadri Gülsoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gülsoy için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3: Yakup Kadri Hoca güzel bir hatıra bıraktı. Milli Eğitim Camiası'nda sevilen, sayılan bir şube müdürümüz. Rabbim rahmet eylesin. Onun şahsında eğitim camiamızdan ebedi intikalede...
0: Cenazeye ailesi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılırken merhumun yakınları taziyeleri kabul etti. Tören sırasında ise üzücü bir olay yaşandı. Merhumun uzun yıllar birlikte görev yaptığı öğrenilen emekli eğitimci Mehmet Gündüz, cami yakınındaki tuvaletten çıktıktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.
4: Evet. Tuvalete girdi, tuvaletten çıktı, birdenbire yere düştü. Allah'tan o anda sağlık bölümünde çalışan bir abimiz, kardeşimiz kalp masajı yaptı. Kendine yetirdi, çalıştı yani.
0: Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada cenazede bulunan bir acil sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan Gündüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
5: Tuvaletten gel çıktı. Şurada yıkıldı. Hemen de müdahale etti. Buraya yatırdı.
6: Kalp masajı yaptılar.
5: 112'ye terama ettiler. Müdahale ettiler.
6: Tanıyoruz.
0: Ambulansa hastaneye kaldırılan Gündüz'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Denizli'nin Hunaz ilçesinde sabah saatlerinde evden ayrılan bir vatandaş traktörüyle uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Babasına ulaşamayınca aramaya çıkan oğlu ise acı manzarayla karşılaştı. Denizli'nin Hunaz ilçesine bağlı Kızılyer mahallesinde meydana gelen olayda hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde traktörüyle evden ayrılan 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir'den uzun süre haber alınamadı. Telefonla babasına ulaşamayan oğlu yem satıcısını arayarak bilgi aldı. Babasının hiç gelmediğini öğrenen genç onu aramak için yola çıktı. Güzergah üzerinde yaptığı aramada traktörün uçuruma yuvarlandığını fark eden oğul durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yaklaşık 56 metrelik uçuruma yuvarlanan traktöre ulaştı. Yapılan kontrolde Hasan Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saatler süren çalışmanın ardından Özdemir'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: İzmir'de sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Erdem Demir'in yaşam öyküsü yürek burktu.
0: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaralı halde bir kafeye sığınmaya çalışan Erdem'in can havliyle yardım aradığı anlar yer aldı.

0: etti. Hastaneye kaldırılan genç çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Yaşamını yitiren Erdem Demir'in çocukluk yıllarında sevgi evinde kaldığı ve zorlu bir hayat mücadelesi verdiği öğrenildi. Talihsiz çocuk memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
1: Erdem kardeşimize olan dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misin?
2: Helal olsun.
0: Olayın ardından gözaltına alınan 18 yaşındaki C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. tutuklandı. Cinayet şüphelisi C.C.'nin mala zarar verme, yaralama, hırsızlık, tehdit ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan toplam 25 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.
3: Denizli'de 20 yıl önce işlenen ve uzun yıllar faili meçhul kalan cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
4: Onu koyuna şikayetçiyim dedi bu girdiğimizde. Bu benim kulağımla duymak istiyorum dedim. Beyin almak için dedim.
0: Denizli'nin Çivril ilçesinde 2006 yılında silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Akın Adlı'nın dosyası yıllar sonra kurulan özel ekibin çalışmasıyla aydınlatıldı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda olayın faili olduğu belirtilen GT gözaltına alındı ve yargılama süreci başlatıldı. Mahkeme sanığa kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması Adlı ailesinin tepkisine neden oldu. Karara itiraz eden Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 20 yıldır evlat acısıyla yaşadığını söyleyen anne Zarife Adlı, oğlunun katilinin cezaevine girmesini görmek istediğini belirterek adalet çağrısında bulundu. Baba,
4: devletime sığınıyorum, başka hiç kimseye sığınmıyorum. 20 yıldır bu acıyla yaşıyorum. Verdik cezasını dediler. Ben güvendim devletime. Gücüm yetmiyor çünkü. Diyeceksiniz bulamıyorum. Sadece devletime sığınıyorum. İlkin Allah'ıma sığınma diye. O gün bu cümlelere ben aynısını yine kullandım. Ömrümün bir sonuna kadar onların dışarıda gezmesini istemiyorum. Ne aradı benim masum yavrumdan?
0: Zeki Adlı da ellerinde deliller olmasına rağmen sanığın serbest bırakılmasına anlam veremediklerini ifade ederek en ağır cezanın verilmesini istedi.
4: Ömrümün bir sonuna kadar da evladımın şeyini katillerinin ceza almasını istiyorum. Hiç huzurumdu. Hastası oldum.
3: Adana'da bir dolmuşun polis okulu duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
0: Adana'da meydana gelen trafik kazasında yolcu dolmuşunun polis okulu duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre MÖ yönetimindeki dolmuş seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve aracın bu nedenle kontrolden çıkarak duvara çarptığı görüldü. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
3: Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan sürücü için adeta zamanla yarışıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen vinç operatörü sürücüyü yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla araçtan çıkarmayı başardı.
0: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücünün yardımına ise olay yerine gelen vinç operatörü yetişti. Edinilen bilgiye göre AT yönetimindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla çıkamayınca yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çekici firmanın vinç operatörü Bekir Sağlam, aracın bulunduğu noktada hızlıca müdahalede bulundu. araca bağlanan çekici halatı yardımıyla yürütülen çalışma sonucu sürücü yaklaşık 10 dakikada sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda hem İran'a yönelik sert mesajlar verdi, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile yürütülen süreç hakkında konuşan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma konusunda ağır davrandığını öne sürerek sert ifadeler kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, gerekirse askeri adımlar atabileceklerini belirtti. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da değinen Trump, Erdoğan ile uzun yıllardır iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi. Trump, "Erdoğan çok iyi bir dostum, birlikte çok çalıştık. Kendisi güçlü bir lider ve güçlü bir insan" ifadelerini kullandı. Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim yaşanabileceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Trump, böyle bir ihtimal beklemediğini belirterek iki ülke arasında bir çatışma öngörmediğini dile getirdi. Ekonomi ve enerji konularına da değinen ABD Başkanı, petrol fiyatlarının savaş ortamına rağmen beklenenden düşük seviyelerde kaldığını savundu.
3: Aydın'ın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Hey DJ, 16 Haziran'da kapılarını açıyor. Açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen işletme yönetimi konseptini ve hedeflerini anlattı.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde hizmet vermeyi hazırlanan Hey DJ, düzenlediği basın buluşmasıyla tanıtıldı. Restoran, kafe ve eğlence konseptini aynı çatı altında buluşturan işletme, şehrin yeni sosyal yaşam merkezi olmayı hedefliyor. Aydın'ın yeni yaşam ve eğlence mekanlarından biri olmaya hazırlanan Hey DJ, açılış öncesinde yerel basın temsilcilerini ağırladı. Yemekli toplantıda işletmenin konsepti tanıtılırken, kurucu ortaklardan Gökhan Aslanoğlu, Hayal Kahvesi markasının kültürünü Aydın'a taşıdıklarını söyledi.
2: Bizim buradaki konseptimiz Hayal Kahvesi'nin, biz bir franchise'iyiz. Hayal Kahvesi biliyorsunuzdur, 1992 yılında kurulmuş İstanbul Beyoğlu'nda. İlk şubesini orada açmış. Daha sonra Türkiye'nin birçok iline yayılmış bir kurum. Biz de onların şubesinden biriyiz. Hey DJ konseptindeyiz. Daha küçük bir konsept. Bizim burada restoran bölümümüz var. Bir iki güne faaliyete girecek olan kafe bölümümüz var. En üst katımız, terasımızda da hem oturup sohbet muhabbet edebileceğiniz, hem de canlı müziklerimizin olduğu, DJ performanslarının olduğu, kız kıza partiler düzenlediğimiz bir konseptimiz var burada. Yani insanların bizim buraya geldiklerinde hem yiyip içebileceği hem eğleneceği güzel bir konseptimiz var.
0: İşletmede haftanın 4 günü farklı etkinlikler düzenleneceği belirtilirken, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri canlı müzik, perşembe günleri ise kadınlara özel konsept eğlenceler gerçekleştirilecek.
2: Bizim her çarşamba, cuma ve cumartesi sabit sanatçı arkadaşlarımızla burada canlı müziklerimiz var. Ayrıca her perşembemizde bizim kıymetli kadınlarımızı ayırdık. Kız kıza gelip rahatça böyle bir eğlenebilecekleri. Artı işte onun yanına oryantal şovlarımız var kız kıza gecelerimizde. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri her güne bir etkinliğimiz var. Canlı müziğimiz, kız partilerimiz bu şekilde de devam edecek.
0: Hey DJ yönetimi, Sevgi Yolu üzerindeki konumu nedeniyle oluşan sadece gençlere hitap ediyor algısını da değiştirmeyi hedefliyor.
2: Aydınlılara şunu söylemek istiyorum. Şimdi Sevgi Yolu deyince bizim bulunduğumuz yer itibariyle biraz daha hani böyle gençlere daha çok yönelik bir yer olarak görüyorlar. Biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Bizim buradaki konseptimiz hem aileye hem gençlere, yani Aydın'daki her yaş insanın rahatlıkla gelebileceği, çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle gelip eğlenebileceği bir yer. Tüm Aydın halkını da biz buraya bekleriz. Gelip bir deneyimleyebilirler.
0: Modern tasarımı, zengin mutfağı ve sosyal etkinlikleriyle dikkat çeken Hey DJ'in resmi açılışı 16 Haziran Salı günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. İşletme yönetimi tüm Aydınlıları yeni konsepti yerinde görmeyi ve deneyimlemeye davet etti.
3: Aydın'ın Köşk ilçesinde alev alan bir ticari araç köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden söndürüldü.
5: Hadi kapını açayım, biz bunu söndürdük.
0: Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde meydana gelen olayda köye sebze ve meyve satmak için gelen İsmail A yönetimindeki ticari araç mahalle girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
5: Aslan, hemen aslan. Aslan, hemen aslan.
0: Yangını fark eden sürücü kendini araçtan dışarı atarak kurtuldu. Araçtan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri ise zaman kaybetmeden olay yerine koştu. El birliğiyle yangına müdahale eden vatandaşlar alevlerin çevredeki evlere ve arazilere sıçramasını önledi.
6: Patlasa.
0: Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta maddi hasar oluşurken olası bir facianın önüne geçildi. Aracının yandığını gören sürücü, yardıma koşan mahalle halkına teşekkür ederken Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Bayram ise bölgede yangın tankeri bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.
3: Kütahya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda küçük ürün ele geçirildi. İki ayrı adrese yapılan baskınla binlerce uyuşturucu madde bulundu.
0: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bir ikamette yapılan aramalarda 34.200 adet makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Malzemelerin kaçak sigara üretiminde kullanılacağı değerlendirildi. Ayrı bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda ise farklı marka ve modellerde 39 adet kaçak cep telefonu bulundu. Geçirilen ürünlere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri kent genelinde kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
3: Antalya'da kuyumcuları sahte altın zincirlerle dolandırdığı belirlenen şüpheli yakalandı. 3 ayrı iş yerini hedef alan şüphelinin yaklaşık 130 bin liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
0: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuyumculara yönelik dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Muratpaşa ilçesindeki iki kuyumcu ile Finike'deki bir kuyumcuya sahte altın görünümlü zincirler satıldığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle toplam 131 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

0: güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili olduğu belirlenen A.C., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Afyonkarahisar'da bulunan Kemerkaya 7 Kapı Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.
0: Afyonkarahisar'ın Bolveden ilçesindeki Kemerkaya Tabiat Parkı uğradığı tahribatla gündemde. Parkta bulunan kamelya, çardak ve barbekü alanlarının zarar gördüğü, oluşan hasarın 1 milyon lirayı aştığı belirtildi. Çevre kirliliğinin de dikkat çektiği parkta ziyaretçiler oturma alanlarının kullanılamaz hale gelmesinden şikayetçi oldu. Öte yandan baraj suyu üzerindeki fotoğraf çekim platformunun bir bölümünün koptuğu ve bölgede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ise yaptığı incelemenin ardından işletmeyi yürüten Kemerkaya Muhtarlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Aydın'da bu yılın ilk karetta yuvası tespit edildi. Didim'de bulunan yuva vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından koruma altına alınırken uzmanlar bölgede yeni yuvalarında görülebileceğini belirtti.
0: Aydın'ın Didim ilçesindeki Mavişehir Huzur Sitesi plajında bu yılın ilk karetta yuvası belirlendi. Plaj yakınında yaşayan bir vatandaşın deniz kaplumbağasını fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan kontroller sonucunda yuva tespit edilerek koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği, Didim Belediyesi ve Ekodos ekipleri tarafından yuva çevresine koruma kafesi yerleştirilirken vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme afişleri de asıldı. Ekodos Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın deniz kaplumbağalarının düzenli yuvalama alanları arasında yer almamasına rağmen son yıllarda karetaların tercih ettiği bölgelerden biri haline geldiğini söyledi.
2: Dışında kalmasına rağmen son yıllarda karetaların tercih ettiği önemli bölgelerden biri haline geldi. İlk kez 2012 yılında Kuşadası sahillerinde yuvalayan karettalar, sonraki yıllarda başta Kuşadası olmak üzere Didim, Selçuk, Pamucak, Özdere ve Ürkme sahillerinde de yuvalamaya başladı.
0: Geçtiğimiz yıl Aydın kıyılarında 13 yuva tespit edildiğini hatırlatan sürücü, bu yılda daha fazla yuvanın belirlenmesini ve yavru kaplumbağaların güvenle denize ulaşmasını umut ettiklerini ifade etti.
2: Geçtiğimiz yıl Aydın kıyılarında 13 yuva tespit edilmişti. Bu yıl hava sıcak mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle deniz kaplumbağalarının bölgeye gelişleri biraz gecikti. Aydın kıyında ilk yuva dün Didim Mavişehir'de bulunan Huzur Plajı'nda tespit edildi. Duyarlı vatandaşların ihbarıyla oraya olay yerine gidip yuvanın belirlenmesinin ardından Ekodos, Doğa Koruma Milli Parklar Şöke Şefliği ve Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma kafesi yerleştirilerek yuva koruma altına alındı. Mavişehir sakinler de plajlarında bir deniz kaplumbağasının yuvalanmasını sevinçle karşıladılar. Bu yıl Aydın kıyılarına daha fazla karetta yuvasının tespit edilmesini ve yavruların güvenle denize ulaşmasını umut ediyoruz.
1: Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Aydın'da hasat mesaisi devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı tarlalarda çalışan kadın işçiler alın terlerini kazanca dönüştürüyor.
0: Aydın'ın İncilova ilçesinde çilek hasadı tüm hızıyla sürerken üretimin görünmeyen kahramanları olan kadın işçiler zorlu hava şartlarına rağmen mesailerine devam ediyor.
3: Vallahi o temizliyoruz çileğin dibindeki. Çileğin dibinde çilek açılıyor gibi. Daha çok temizliyoruz.
4: Peki abla sıcak oluyor mu?
3: Tabii sıcak oluyor tabii de.
0: Bahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara gelen işçiler günün ilerleyen saatlerinde etkisini artıran sıcaklığa rağmen çilek toplama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saat 6'da başlayan mesai sıcaklığın yükselmesi nedeniyle öğle saatlerinde sona eriyor. Günlük 1000 lira yevmiye ile başlayan kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Aydın'daki üretime destek veriyor. Üreticiler ve işçiler zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklıkların çalışma koşullarını zorlaştırdığını belirtirken erken saatlerde yapılan hasadın ürün kalitesinin korunmasına da katkı sunduğunu ifade etti.
3: Çok şükür iyi gidiyor.
4: Sıcak da zor oluyor mu?
3: Allah gayretini veriyor. Sabah 6.30-6'da başlıyoruz. 6.30.
4: Akşam?
3: Öğleyin 1'de bırakıyoruz. Çalışsınlar, çalışmayınca yok. Tabii biraz sabah erken oluyor. Gün aydınlanıyor hava. Daha öğleyin daha erken bırakıyoruz. Evet, işimizi ona göre ayarlıyoruz. Tabii başımız ayarlı işini.
0: Aydın'da binlerce dekar alanda sürdürülen çilek üretiminde kadın işçilerin emeği, ürünlerin tarladan sofralara ulaşmasında önemli rol oynuyor.
1: Aydın'da emekliliğinin ardından çocukluk tutkusunun peşinden giden Mustafa Çoban, ahşabı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserlerine dönüştürüyor. Köklerden figürlere uzanan bu özel yolculukta kaybolmaya yüz tutan ahşap sanatının bugünü ve geleceği de masaya yatırıldı.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde emeklilik yıllarını çocukluk tutkusuna adayan Mustafa Çoban, kurduğu küçük atölyede ahşabı sanata dönüştürüyor. Doğadan topladığı ağaç köklerinden lambaderler, el oyması figürler ve lazer kesimle hazırlanan dekoratif ürünler üreten Çoban, ahşap sanatının teknolojiyle değişen yolculuğunu anlattı.
5: Şimdi biraz daha iyi olur.
0: Yaklaşık 30-35 yıl önce başladığı ahşap sanatına mesleki yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını belirten Çoban, emekliliğin ardından yeniden atölyesine döndü.
5: Ahşap sanatta ilgileniyoruz. Ahşap sanat yaklaşık 30-35 yıl önce başladığım bir şey. Farklı bir meslek yaptığım için emekliliğe ertelenen diyeyim. Yaklaşık 3 yıldır tekrardan ahşap sanatla ilgili çalışmalara başladık.
0: Ahşap sanatına el oymacılığıyla başladığını anlatan Çoban, ilk çalışmalarında doğadan topladığı ağaç köklerini ve doğal ahşap parçalarını değerlendirdiğini şu sözlerle ifade etti.
5: İlk başlangıcımız doğadan doğal ahşap ürünler, ağaç yani ağaç kökleri ve benzeri ürünler toplayarak bunları gerek orijinalini de bozmadan lambader tarzı ürünlerle başladık. Tabii ki bu ürünleri kendimiz tasarlıyoruz. Hayal gücüyle alakalı bir şey.
0: Ahşap sanatının bir hobi ve tutku olarak hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Çoban, günümüzde bu alana ilginin giderek azaldığını söyledi. İşte ahşap sanatının çok daha yaygın olduğunu dile getiren Çoban, özellikle köylerdeki işlemeli ahşap kapıların önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.
5: Hayal gücümüzün el verdiği kadarıyla çok fazla teknoloji kullanmadan ürünlerimizi tamamlıyoruz. Şu an mesela köylere gittiğinizde şehirlerde bulamazsınız ama köylerde bile böyle biraz daha köylerde maddi durumu iyi olan insanların kapılarına baktığınız zaman ev kapılarına orada devasa ahşap kapılar görürsünüz. Bu kimsenin kapı gibidir ama bu aslında orada bir sanatsal bir olaydır. Bunları kim? Şu anki versiyonları marangozlar. Marangozlar da şu an tamamen teknoloji üzerine geçmiş durumdalar. Öyle de yapmak zorundalar.
0: Günümüzde ise seri üretimin ve teknolojinin ön plana çıktığını belirten Çoban, sanatsal ahşap üretiminin giderek azaldığını şu sözlerle ifade etti.
5: Günümüzde kalan nedir ahşapla ilgili? Mesela Aydın'da bu işi yapan yok. Ama yani bu işte ben bir ahşap sanatsal bir ürünü istiyorum. Türkiye'de çok sayılı. Çok nadir kaldı.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turşu ve turşu suyuna olan ilgi arttı. Aydın Efeler'de turşu satışı yapan işletme sahibi Güldane Nurlu, 4 mevsime yayılan tüketim alışkanlıkları ve en çok tercih edilen ürünler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde faaliyet gösteren turşu işletmesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte hareketlilik yaşandı. Geçmişte daha çok kış aylarında tüketilen turşu, değişen alışkanlıklarla birlikte artık yılın her döneminde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır Aydınlılara hizmet veren işletmede satışa sunulan tüm ürünler kendi üretimleriyle hazırlanıyor. İşletme sahibi Güldane Nurlu, doğal üretime önem verdiklerini belirterek özellikle yaz aylarında turşu ve turşu suyuna olan ilginin arttığını söyledi. Uzun yıllardır turşu sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Nurlu, emekliliğin ardından doğrudan tüketiciye ulaşabilecekleri bir satış modeli oluşturduklarını anlattı.
6: Ben Güldane Nurlu, 1988 Gıda Mühendisliği bölümünü Ege Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra her zaman turşu sektöründe bu zamana kadar çalıştım. Hep de kendi işletmemiz oldu. Buraya da geldik, 5 senedir bu işi yapıyoruz. Bu fikirden çok biz eski bir işletmeydik. İlk başlarda ihracata yönelik çalışıyorduk. Daha sonra emekli olunca bu sektörde daha hafif ve böyle pazarlamaya direkt olan bir iş daha uygun geldi. Biz de emekli olunca buraya açtık. 5 senedir de burada aydınlara hizmet ediyoruz. Salatalık turşu çeşitlerimiz var. Kalibresine göre Çengelköy salatalığımız var. Kornişonlarımız var. Karışık turşu, lahana, bamya, acur, tatlı biber, acı biber çeşitlerimiz, eriğimiz, çağlamız, karnabaharımız, havucumuz, mor lahanamız, pancarımız, bütün çeşitlerimiz turşu olarak mevcut. Burada satılan her ürün kendi işletmemizden çıkıyor. Hepsi özenle yapılıp hazırlanıyor. Bir tek burada satış yapıyoruz zaten. Ya, turşu artık eskiden kış turşusu, kışın yenirdi, yazın yenmezdi diye bir şey var. Ama şu anda öyle değil. Bütün yazında, kışında aynı şekilde satıyoruz. Acı biberler biraz daha az gidiyor. Onun haricinde karışık turşu, salatalık turşuları, bütün turşu çeşitlerimiz satılabiliyor yani. Yazında satıyoruz, soğutuyoruz. Müşterimiz de söylüyoruz, buzdolabında tutun diyoruz. Buzdolabında soğuyunca daha güzel oluyor. Yani çok satışımız devam ediyor.
0: Turşu fiyatlarının ürün çeşidi ve üretim maliyetlerine göre farklılık gösterdiğini dile getiren Nurlu, bardakla turşu suyu satışının da yapılacağını aktardı.
6: Fiyat aralığı ürüne göre değişiyor. Alımlarımıza göre, üretimimize göre, işçiliğine göre değişiyor. 200'den başlıyor. 240-220 bu şekilde devam ediyor. Bardak sadece turşu suyu olarak sattığımızda 25 liraya satıyoruz. Ama öbür türlü bardağın içine konulan ürüne göre de bardak fiyatlarımız değişiyor.
0: Turşularını diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliğin doğrudan kendi üretimleri olması olduğunu vurgulayan Nurlu, katkı maddesi kullanımını sınırlı tuttuklarını şu sözlerle ifade etti.
6: Bizim turşu gerçekten diğer turşulara göre sadece kendi iç alıp direkt burada satışını yapıyoruz. Yani ömür çok kısa. Ömür çok kısa derken çok fazla koruyucu katkı maddesi kullanmadan satış yapıyoruz. Yani diğer ürünlerin birçok satılanların 2 sene üstüne kullanım izni varken bizde öyle bir durum yok yani burada. Orada işletmede üretiliyor, burada satılıyor. Mutlaka gelsinler. Mutlaka ürünlerimizi denesinler. Hepsi çok memnun olduğunu söylüyor. Hepsi bizi teşekkür ediyor. Geri dönüşleri çok ve iyi. Yani bir tane şikayet almıyoruz. Şikayetler olursa zaten telafi ederiz. Malımızın arkasındayız. Kaliteli ürün

0: Sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Yaklaşık 40 yıldır çarşı esnafı olan ve 16 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Özcan Özkan, düğün hazırlığı yapan çiftlerin tercihlerini, altın fiyatlarının satışlara etkisini ve temel düğün takılarının güncel maliyetlerini değerlendirdi. Düğün ve nişan organizasyonlarının başlamasıyla altın alışverişinin yeniden hareket kazandığını ifade eden Özkan, sezonun yeni açıldığını ve vatandaşların alışveriş yapmaya başladığını şu sözlerle dile getirdi.
1: Valla altın sezonu yeni açıldı. Yeni yeni ağır ağır artık alışlar başladı. Düğünler, nişanlar başladı. Genelde ziynet üzerinde, bilezik üzerinde ağırlık var şu anda. Altın fiyatları biraz düştüğü için talep de epey fazlalaştı.
0: Bu yıl evlenecek çiftlerin tercihleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özkan, en fazla rağbet gören ürünlerin başında bileziklerin geldiğini söyledi.
1: Genelde bilezik tercih ediyorlar. Beşi bir yerde, ondan sonra set takımı, ondan sonra böyle kolye, künye gibi takılar tercih ediyorlar.
0: Altın piyasasında yaşanan hareketliliğin vatandaşın satın alma davranışlarını doğrudan etkilediğini belirten Özkan, geçen yıla kıyasla bu yıl talebin daha yüksek olabileceğini ifade etti.
1: Valla bu sene geçen senelerden biraz da yükseklenmesi düştüğü için biraz da sanki talep daha fazla gibi olacak gibi geliyor bana. Şu anda normalde alışverişler yapıyoruz ama düşük olduğu için daha fazla talep olacağını tahmin ediyoruz. Valla genelde işçiliksizlere bilezik, ziynet, altın alırlarsa onların daha menfaatli olur diye düşünüyorum. İnşallah onlar için daha hayırlı olur.
0: Düğün alışverişinin maliyeti hakkında da bilgi veren Özkan, temel ihtiyaçları kapsayan bir takı paketinin ortalama 300 bin ile 500 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
1: Vallahi 500-600'den başlıyor. Mesela bir yeni düğün yapacak olan ilk adatı 500-600'den başlıyor.
2: İçinde neler var peki bu?
1: İçinde tek taşı var. Ondan sonra künyesi var, ondan sonra söz yüzüğü var, söz bilekliği var, nişan bilekliği var, bir tane bileziği var, kolyesi var. Bu şekilde aşağı yukarı 305 bin lira tutuyor. Müşteri artık bütçesiyle hareket ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardım görüyoruz.
3: Kütahya'da düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu programında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.
0: Kütahya İl Müftülüğü tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen 9-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu bitirme programı etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katılırken öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.
4: Korkma! Nasıl böyle bir imanı boğaz?
0: Etkinlikte konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, çocukların küçük yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
5: Eğer çocuklarımızın bu ülkeye faydalı olmasını istiyorsak, ailelerine bağlı olmasını istiyorsak, anne babalarına bağlı ve saygılı olmasını istiyorsak, insan olmasını istiyorsak, bunun yolu başta dini terbiyeden gelir. Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan bir insanın akıbeti meçhuldür. Ne olacağı belli değildir. Sağlam bir limana çocuklarınızı ulaştırmak istiyorsanız bunun çaresi kendi milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetiştirmelerini sağlamaktır.
0: Program sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Işın, çocukların geleceğinin güçlü bir eğitim ve değerler sistemiyle şekilleneceğini ifade etti.
5: Kültürümüz çok iyi çalışıyor. Size çok büyük gayret gösteriyorsunuz. Siz anneler babalar her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. Her türlü. Hepimizin kusurudur. Biz sadece istediğini yerine getiriyoruz. Fakat kendimiz şekillendirmediğimiz takdirde o çocuğun bizden kaybolması mümkündür. Herhangi bir hayvan doğduğu andan itibaren bütün hayati melekelere sahiptir. 5 dakika sonra uçabiliyor. 10 dakika sonra yürüyebiliyor. Fakat çocuk öyle değildir. Çocuk iyiyle kötüyü ayırt etmek için en az 15 sene gerekir. İşte bu süre zarfında iyi mi olacak, kötü mü olacak? faydalı mı olacak?

0: Zararlı mı olacak? Onun için siz çok iyi bir iş yapmışsınız. Bütünlüğümüzün hizmetlerine icabet etmişsiniz. Çocuklarınızı bu şekilde yetiştiriyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah daim etsin inşallah. Kütahya'mız çok güzel bir Kütahya'dır. Çok iyi bir ildir. Bu ilin çok ciddi tasarrufları söz konusudur. Allah bunu daim ettirsin.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyerler mahallesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altından yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.
2: Bodrum'un berrak koylarından Akyerler'de Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen Denize En Çok Mavi Yakışır projesi kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

0: destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmaya gönüllü dalgıçlar da katıldı. Saatler süren temizlikte deniz tabanında biriken atıklar tek tek çıkarılarak kıyıya taşındı. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 ton çöp denizden çıkarıldı. Toplanan atıklar geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere Kunacık Mahallesi'ndeki 1. sınıf atık merkezine gönderildi. Etkinliğe katılan yetkililer, denizlerin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması için çalışmaların yıl boyunca süreceğini belirtti.
1: Bugün Akerler'dayız. 12 yıldan beri yapmış olduğum deniz dibi temizliğini yine bugün burada yaptık. Önümüzdeki nesillere daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak ümidiyle bu işe başladık. Denizde en çok mavi yakışır sloganıyla zaten bu temizlikleri yapmaya devam ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: köşkün çilek kokan bir köyüne geldik. Neredeyiz?
1: Ova köydeyiz.
0: Evet, köşkte çilek kraliçesi Huriye ablanın yanına geldik.
2: Bu sene geçen senenin yanında çok iyi gülüm. Kilosu 50-55 arası.

0: Adem için için yanıyor. İncir odunu gibi.
1: Belki beğenecek. Belki beğenecek.
0: Adam seni takip ediyor zaten. İş yeri geldiği hem de uzaktan gelip takip ediyormuş sana. Yani

0: Harika.
1: Muhtar karısı olmak nasıl bir duygu?
2: İyi. Zor yönü var.
1: Ama havalı yönü de var.
2: Ama havalı yönü var.
1: Kaçıncı dönem sizin?
2: Beşinci.
1: Beşinci de good.
3: Biz eşimle evleneli 42 sene oldu.
1: 43 diyor.
3: Kayınpeder vermedi. Eşime omuzumu aldım kaçırdım.
1: Neden kayınpeder vermedi?
3: Benim tipim o şey inmemiş olabilir. Pencerenin altına geleceğim dedi, ben omuzumu aldım. Ondan sonra taksiye işe götürdüm. Bu kadar basit.
1: Taksiye bindiniz. Nereye gittiniz sonra?
3: Orası kapalı kutu. Kimse söylemem.
1: Gece 12'de nereye gidildi?
0: Nereye gidildi? Teşkendik alın oldu.
3: Çaya balkıma gittim.
2: Arkadaşım var.
3: Ben aşkı Tom. Benim devam yanımdadır. Onu seviyorum. Onsuz bir hayat düşünmüyorum.
1: Amcam yakışıklıydı ha.
0: Çok güzel yakışıklıydı.
1: Öyle bir baktım sen. Öyle baktın çaktırmadan yakışıklı. Çiçeği vur.

0: sana çok uygun görüyoruz. Ama ben kabul etmedim ilk başta çünkü buralardan gitmeyi düşünüyordum.
1: Biraz koştum tabii ki. Hani bir reddedilme olayı oldu. Yani ben bu hanımefendiyi kendim iş olarak almalıyım dedim. Bayağı bir çaba gösterdik aslında.
2: Erkek yemek verecek, yani peşinden gidecek. Gerçek.
3: Kadar yemek yapabiliyor musun?
0: Çok güzel yapıyor.
3: Ya.
1: Evet, çok güzel.
3: Maşallah.
1: Yani makarnayı verin önüne ama makarnayı yemezsin.
3: Başka bir şeye dönüştür.

0: Tabii ki de düğünsüz olmazdı. Hemen bir tane düğün cemiyeti bulduk, yapıştık.
1: Gelin nasıl gelin? Gelin nasıl?
2: Gelin iyi, güzel.
1: Gelin güzel. Gelin çok altın istedi mi? Dur anlatayım bakayım.
2: İstanbul'u aldık, 2 metre zincir altın.
1: Başka?
2: 6 tane bilezik.
1: 6 bilezik kalınlardan.
2: Tabii.
3: Bizim köyün kızları hey, davulsuz gel.
0: Evet, gelinimiz, damadımızı aldık yanımıza.
1: Damat Bey, kızı nasıl tavladın anlat.
4: Önceden bir tanışmışlığımız vardı zaten.
1: Nereden önceden?
4: Normal arkadaş çevresinden. Annem ameliyat olmuştu. O hastanede odalamanlar görev yapıyordu, hani staj yapıyordu. Oradan işte tekrardan bir tanışıklığımız oldu. Sırf yani konuşma amacıyla gittim, doktorun ismini öğrendim, yazdım.
1: Vay be, tavladın yani.
4: Birazcık.
1: Selime, bu altınları bak bir ya. Gelin hanımı neler takıldı. Gelin hanım, bunları sen mi istedin, onlar mı taktı?
5: Kendileri.
1: Kendileri takmalar. Evet. 2 metre zincir, 6 bilezik dediler.
5: Evet.
6: Okey.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Amerika şey mi?
2: Oo, çok uzakta bizim.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçeyim.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında...

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak.

Evet, 19 itibariyle Arıza Show'un startını verdik. Devam valla. Neşeyi bulmak için böyle hareketli parçaları gönderdim kulaklarınıza 19 itibariyle. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.30. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hazırsak başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi.

0: Aydın'a kavurucu sıcaklıklar geldi. Artık asfaltlar falan erimeye başladı. Artık ne yapıyoruz? Dışarı çıkarken muhakkak ama muhakkak. Ya gece çıkıyoruz. İlla gündüz çıkacaksak da ne yapıyoruz? Şapka takıyoruz. Muhakkak kafamızda bir şey olsun. Yoksa olmuyor. Olmuyor vallaha. Evet, başladık. Başladık vallahi. Şöyle bir dakika, ben şöyle bir fonumu değiştireyim. Fonumu değiştirelim. Hazırsak başlıyoruz. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.32 ve ilk canlı bağlantımız geldi. Bakalım hatta kim geldi, şöyle hemen bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Nazilli Açık Cezaevinden Hacı Muro.
0: Hacı Muro.
1: Evet.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün ilk gelen sensin.
1: Evet abi.
0: O zaman tatlılar senden.
1: Evet abi, tatlılar bizden. Öncelikle C7 koğuşundan bulunan Suzda İya kardeşim Yakube'ye, Mami'ye, Serhat ve Serkan Demir'e, E3'te bulunan dostlarım Rıdvan Sıcakyüz'e, Tatlama, Mustafa Arıcı'ya.
0: Evet.
1: Tüm ve dosta kardeşlere selam olsun. Son olarak bayan koğuşundaki değerli dostum Aysel'e selam olsun.
0: Aleyküm selam. Bu kadar
1: İzmirli,
0: mı?
1: İzmirli Fırat Yılmaz'ın B17 koğuşunda yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok selamım var.
0: Aleyküm selam.
1: Mustafa Yüksel kardeşimin de bugün doğum günü.
0: Evet.
1: Onun doğum gününü kutlarım.
0: Tamam, biz de IFM ailesi olarak kutlayalım. Başka var mı?
1: Hazar Durak kardeşim, İsmail Dermancı kardeşim, Volkan Çelik kardeşime.
0: Evet.
1: Selamlarım olsun.
0: Aleyküm selam. Başka? Var mı başka? Yok mu? Ne çalacağız onlara?
1: Şarkı Bir Zalim.
0: Bir Zalim. Kim söylüyor evet, bunu?
1: İzmirli Fırat Yılmaz'ın B17 koğuşunda yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok selam var.
0: Tamam. Bir Zalim'i kim söylüyor bu şarkıyı?
1: Bir Zalim'i söyleyen Enes Yıldırım.
0: Tamam, Enes Yıldırım. Tamam, bu kadar mıdır?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi, sen de kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Bağırma dom dom kuşunu. Evet, başladık. Başladık bu arada. Ben şöyle bir yoklama yapalım. Raif Domurcu'ya, İnan Işık abimize, ondan sonra Ulaş Tekeş'e, Hızlıyım Ama, ondan sonra Egemen Güney'e, ondan sonra Çekicimize, bizim kurtarıcımıza, ondan sonra Yagi'ye, ondan sonra Serkan'a, Çağlar Başkan'a sevgiler selamlar olsun. Bakalım hattın ikinci konuğu kim? Bakalım hemen. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi? Ben Karam.
0: Meşhur Karam.
2: Evet abi. Sen abi hep insanları saydığında bizi unutuyorsun abi ya.
0: Ama ne yapayım? Unutturmayacaksın. Tatlı göndereceksin.
2: Ben de.
0: Ama yok ki. Ama yok, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Karam diyorsun ya.
2: He.
0: Aklıma ne geliyor biliyor musun? Sen her aradığında abi, bir tane hani Karam diye bir çikolata

0: Kardeşim Süleyman, Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül, Cangül abim, Cem Hoş, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Göl eniştem, Necati Göl, Necati Göl abim, Akrep Serdar, Gökhan Nendek abim, Taner Doğan abim, İbrahim Gamal dayı, Ali Terer Kayınç'ım,
1: evet.
0: Fethi Karaduman kardeşim, Mişko kardeşim, Uğur İşteniştem abi, Nazilli yatmakta olan değerli dostum İsmail İlker,
1: evet.
0: Ali Berk Küçük, Süleyman, Mustafa Yüksel, Ferit Yolcu abim, Nurettin Kani, Tolga Yılmaz abim, Osman Menekşi abim, Şerki Sert, Doğukan Yıldırım, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abim, Mustafa Subakan, Mehmet Akan, Cörük Ahmet, Ali Marsak,
1: evet.
0: Yage, Ahmet Canlı, Sinan Özen, Mehmet Öğe, Aydın Öğe, Eskobar Adem Dede, Serkan, Tahir Ayhan, Çağlar Başkan,
1: evet.
0: Ahmet Çeliksoy, İdris Yürüklü, Yusuf Halit Döner, İbrahim Duran, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, abi kapalı yatmakta olan Egemen Güney kardeşime, Buduk kardeşime,
1: evet.
0: Cihan Dinar kardeşime, Velat Yakoğlu kardeşime, Batuhan Çavuşoğlu kardeşime, Barış Yaprak kardeşime, artı Mutlucan Sert kardeşime selamlar olsun. Abi İzmir'de Fırat Yılmaz'ın, Batuhan Çavuşoğlu'nu çok selam var abi.
1: Evet, aleyküm selam.
0: Bu kadar abi, bir istek şarkımızı da geçelim abi.
1: Hadi onu da söyle.
0: Dile geldim şarkısı. Mine Koşan'dan dile geldim.
1: Mine Koşan dile geldim.
0: Evet abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet.
1: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arıza Show yayında. Bu arada valla bir koğuş yazmıştım da silinmiş. Malum bir arkadaşımız var. Benim kardeşim. O isimler neydi unuttum vallahi ya. Geçecektim de. Notumu silmiş birisi. Bana hep komplo kuruyorlar vallahi. Neyse bakalım hemen devam edelim. Devam edelim. Şöyle hattımızda kim var? Alo. Aha bir saniye. Bir saniye hemen geliyor. Sistemde bir aksaklık. Evet şimdi geldik. Alo.
2: Selam aleyküm abicim.
1: Aleyküm selam.
2: Nasılsın Keleş abi?
1: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Vallahi iyiyim hamdolsun. Şükürler olsun abi.
1: Allah iyilik versin.
2: Buradan sevdiklerimize seslenmek istiyorum abi.
1: Hadi seslen, mikrofon sende.
2: Önce istek parçama geçmek istiyorum abi.
1: Hemen geçelim o zaman.
2: Aycan Öner'den Beni Böyle Kabul Et.
1: Aycan Öner Beni Böyle Kabul Et. Evet, kimlere gelecek?
2: Bu istemiş olduğum parça Özgür Köken'e gelsin. Yusuf Köken'e gelsin. Aykut Özcan'a gelsin. Cem Öğüş'e gelsin. Can Öğüş'e gelsin. İsmet Dirdem'e gelsin. Ampili Köken'e gelsin.
1: Evet.
2: Tüm Baba Dağlar'a gelsin. Beybeş'te yatmakta olan. Murat Şimşek'e gelsin abi.
1: Evet.
2: Şemuz Ömerci'ye gelsin. Ramazan Ömerci'ye gelsin. İkbal Doğan'a gelsin. Terzi'ye gelsin. Erbay'a gelsin abi. Murat Şimşek'e gelsin. Muzaffer İze'ye gelsin. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin abi.
1: Tamam gelsin.
2: Gambri Boy'a gelsin.
1: Evet.
2: Yusuf Sayın'a gelsin abi.
1: Gelsin.
2: Açıkta yatmakta olan arkadaşlarımıza, bizi seven sayan arkadaşlarımıza gelsin. Kantincilerimize gelsin abi. Tostçularımıza gelsin. Evet. Çay ocağında çalışanlara gelsin. Yemekhanede çalışanlara gelsin abi.
1: Evet.
2: Söyleyeceklerim bu kadar abi.
1: Tamamdır.
2: Bu istemiş olduğum parça Özgür Köken'in duruyor. Özgür Köken'e gelsin.
1: Tamam.
2: Yusuf Köken'e gelsin abi.
1: Tamam. Onlara geliyor o zaman. Başka bir şey yoksa Allah'a emanet olun.
2: Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak abi.
1: Sen de Allah'a emanet. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada 0532 686 7837 0532 600

0: 86 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz 21'e kadar. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Abi teşekkür ederim. Nasılsın abi?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: Allah razı olsun abi. Ben Nazilli Açık'tan arıyorum. Hazar Durak abi.
0: Evet, Hazar.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükür valla, sıcaklarla boğuşuyoruz.
1: Allah yardımcın olsun abi.
0: Cümlemizin. Aynı memleketteyiz yani. Hepimiz yanıyoruz.
1: Evet evet. Valla yanıyoruz. Çok sıcak buralar abi.
0: Bir de ben şeyi düşünüyorum ama arada. Diğer tarafta evet, nasıl abi dayanacağız?
1: Valla Allah yardımcımız olsun abi.
0: Daha biz buraya dayanamıyoruz değil mi?
1: Evet evet, valla doğru söyleyin abi.
0: Neyse.
1: Abi ben seslenmek istiyorum. Kapalıydı abi. C7 koğuşunda Hacı Murat abine çok çok selamlar. Bulunan Suzu dayıya, kardeşim Yakube'ye, Mami'ye, Serhat ve Serkan Demir'e, E3'te bulunan dostlarım Rıdvan, sıcak güzel Saddam'a, Mustafa, Arıcı Salih'e ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun.
0: Aleyküm
1: Bayan koğuşunda bulunan Aysel'e çok çok selam var Hacı Murat abinin.
0: Evet.
1: Bir de İzmirli Fırat Yılmaz'ın ve 17 koğuşunda yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok çok selam var.
0: Aleyküm selam. Başka?
1: Abi C15'te yatan Cüneyt Küçük, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Atip abime çok çok selam olsun. C15'te yatan Şahin amcama da çok çok selam olsun. C16'da.
0: Evet.
1: Kerem dayıma selam olsun. Emre amcama. Nazilli Açık'ta bulunan Sinan Öz abime, Hacı Murat abime, Cüneyt Gezemci abime, İsmail Değirmenci, Mustafa Yüksel kardeşim doğum günü olsun. Nice mutlu yıllar inşallah.
0: Evet.
1: İbrahim Kıvcı'ya çok selam olsun. Ali Bel Küçük, Cüneyt Gezemci'ye, Gökhan Erdoğdu.
0: Evet.
1: Turan Salkıntaş. Çok çok selam olsun. Unuttuklarım kusura bakmasın. Şarkıyı söyleyeyim mi abi?
0: Hadi söyle bakalım.
1: Şarkıyı da söyleyeyim abi. Adana'nın ayağından döneceğim bir gün.
0: Bir dakika, bir daha söyle.
1: Adanalı ayağın döneceğim bir gün.
0: Adanalı Ayhan.
1: Sürgün Serdo abime de çok selam olsun.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, unuttuklarım kusura bakmasın abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi, Allah razı olsun, görüşmek üzere abi.
0: Allah'a emanet. Evet, Arıza Show devam ediyor. 19.43 Türkiye Vestiyo saatleri. Bakalım hemen şöyle hızımızla canlı bağlantılara devam edelim. Alo.
2: Selamünaleyküm abicim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Nazilli Açık'tan Şükrü Kılıç abi. Nasılsın, iyisin değil mi abim benim?
0: İyiyim valla Şükrü. Allah'a bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Allah'a şükür abi, halimize bin şükür.
0: Allah iyilik versin.
2: Amin abim benim. Ben bir kapalıya seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım o kapalıya.
2: B5'te yatmakta olan Ergin Akar, Halil Özdirekcan, Halil Altınkaynak, Mehmet Uçak.
0: Evet.
2: Semih,
0: evet.
2: B7'de yatmakta olan Yakup Akbulut, Semih Topal, Samet Topal. Ondan sonra B7'de yatan Yakup Akbulut, C7'de yatmakta olan Ümit Bilgen abime, C18'de yatmakta olan namı diğer Adalı Cengo'ya, evet. Cengiz Acal'a, C14'de yatmakta olan Şahin Egus'a buradan çok çok selam ederim abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi bugün benim kardeşimin doğum günü. Özellikle onun için bir parça isteyecektim. Mustafa Yüksel'in doğum günü bugün.
0: Tamam.
2: Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını isteyebilir miyim sana Zahmet?
0: Hemen Ahmet Kaya doğum günü.
2: Aynen abim.
0: Tamamdır.
2: Ben.
0: Bu kadar mı?
2: Bir dakika abi, bir de burada Hazar Durak, Hacı Muru, Sinan Öz, Cüneyt Yezerge, İsmail Değirmenci, İbrahim Kuyucu, Şeytan İsyarlı Neşat. Ondan sonra çaycı Ali, kantinci Veli ve tüm beni tanıyan herkese selam olsun abi. Şarkımı da istedim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar abi.
0: Eyvallah.
2: Sana.
0: Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.
2: İyi bakın abi. Allah'a
0: emanet. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 19.45 Türkiye Vestiyo saatlerimiz ve devam edelim hemen şöyle hattımıza. Kim geliyor? Hızlı hızlı canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hemen. Alo.
3: Alo, selam aleyküm. Ben Nazlı Açık'tan Şeytan Hisarlı Neşat Özcan.
0: Şeytan Hisarlı.
3: Evet.
0: Neyse, sen de bilmiyordun neden Şeytan Hisar dediklerini.
3: Şeytan sar bizim gençlerden dolayı.
0: He, ondan mı yani? Başka bir şey yok yani.
3: Evet. Evet.
0: O da iyiymiş. Kimlere sesleneceksin?
3: Nazlı Kapalı yatmakta olan kardeşlerim Mehmet Akkoca, bugün kurula çıkan kardeşim Abdullah Şeflek, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, Ilıcalı Bedo ve Bayan Koç'taki özeline, Beyde yatmakta olan Metin Karta, Serhat Tural, Emre Turhal, Erşin Demir, Abbas Kişbir, Serdar Bozkurt, Engin Akyüz, B5'te yatmakta olan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, C1'de yatmakta olan Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7'de yatmakta olan Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, B12'de yatmakta olan abim Cengiz Demir, İsmail Arasan, Serhat Demir, Kadir Yetin, B15'te bulunan Emre Uzun'da ve Aydın Kapalı Kabe'nin koğuşunda bulunan özeline.
0: Evet.
3: Nazilli Açık'ta yatmakta olan Emrah Demir abim, Adem İnci abim, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Serdar Demir, Barış Özmüş, Yediz Sözüklü, Aydın Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Sercan Sevingen, abim Betül Aybi, son olarak İstanbul Deniz'de yatmakta olan kardeşim Orhan Özcan, namı der kimlere gelsin.
0: Evet.
3: Ve bugün kardeşim Mustafa Yüksel'in doğum günü, Azad Durağ gelsin, İsmail Dilmenci gelsin, Karama gelsin.
0: Başka?
3: İzhan Kuvcu'ya gelsin. Bir de Sultan İhsan'ın başkanı ve yaveleri C7 koğuşuna yatmakta olan, B7 koğuşuna yatmakta olan, devam etmeye yatmakta olan yaverlerine gelsin.
0: Tamam.
3: En kısa zamanda bekliyorlar. Hacı Murat abime gelsin. Aliber Küçük Karışma gelsin. Sinan Özgür abime gelsin.
0: Var mı başka?
3: Valla bir doğum günü partisi isteyeceğiz. Parçası olur mu partisi?
0: Hangi parça?
3: Valla doğum günü olan parçaların bir tanesini isteyelim. Ahmet Kaya'dan istediler.
0: Tamam, ben bir tane bakayım, göndereceğim. Şöyle yazayım doğum günü diye.
3: İsmail İlker gelsin.
0: Tamam. Evet. Başka?
3: Tamamdır, bu kadar.
0: Bu kadar mı? Bir de şunu hemen tak diye kapatmasan çok güzel olacak. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.48 ve şöyle biraz kendime ses vereyim. Kendimi duyamıyorum çünkü. Hemen devam edelim. Şöyle hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Bakalım. Bu arada 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
4: Alo, selamünaleyküm.
0: Serkan.
4: Buyurun İstem abi, ne yapıyorsun?
0: Hadi, kaç gün kaldı?
4: Bir hafta kaldı abi.
0: Bir hafta sonra? Ne zaman çıkıyor?
4: Ay 26'sında işte.
0: Oğlum ne bir haftası? 2 hafta var o zaman.
4: Bana bir hafta.
0: Sana nasıl bir hafta ya?
4: Bir hafta gelir geçer ya. Öyle böyle geçer.
0: Tamam, anladım ben.
4: Anladım. Sen ne yapıyorsun?
0: Aynı vallahi, bildiğin gibi seni bekliyorum.
4: Nasıl gidiyor?
0: Bir gel de motoru yıka.
4: Motoru mu yıkayayım?
0: He.
4: Yaz geldi diyorsun, arabayı evet. Ayırdık depoya.
0: Evet. Hayır öyle değil. Bir arabanın motorunu yıka.
4: Arabanın motorunu yıkarız abi.
0: Biz zengin miyiz? Bizde 2 tane 3 tane araba maraba yok ha. Bir tane külüstür arabamız var.
4: Onu bulamayanlar da var abi.
0: Ya herkes buluyor. Daha iyisini buluyor. Bizde külüstür
4: bizde
0: var.
4: Bizde o da yok.
0: Her gün yolda kalıyoruz.
4: Her gün yolda kalıyor.
0: Tabii.
4: O zaman kurtarıcı Mehmet'i arayacağım abi. Kurtarıcı Mehmet işte, çıktı.
0: Çıktı mı?
4: Çıktı.
0: Ana. Ben de onu da saydıydım kurtarıcı diye. Neyse artık yolda kalırsak onu ararız.
4: İyi, sen ne yapıyorsun? İyisin değil mi?
0: Şükürler olsun vallahi, iyiyim. Sıcaklarla boğuşuyorum. Sen de iyisin.
4: Çok sıcak abi ya.
0: Evet, çok sıcak. Bizim bu odada klima yok. Yanıyoruz.
4: O zaman sen... Tatlıdan vazgeçten klima taktıracağım.
0: Vallahi bilmiyorum. Sponsor gelirse taktırırız yani.
4: Aynen abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
4: Ya abicim, buradan sesleniyorum Kapalı'dakilere.
0: Hadi seslen bakalım.
4: C14 koşunda yatan Taner Tunç aldım ben. Mehmet Çirit Tunç aldım ben. Süleyman Egusa, Şahin Egusa, Ömer Çenola. Tüm C14 koşuna sevgiler gönderiyorum. Ondan sonra E6, E7 işçi koşunda yatan tüm kadar mahkumlarına.
0: Evet.
4: Açıkta yatan Azar Dulak kardeşime.
5: Gökhan Erdoğdu.
4: Gökhan Erdoğdu abime. O çok geçen hafta bize gürül koydu. Onu saymadık diye ama. Pahalıya patladı bize. Dondurmalar, kolalar. Gönlünü alacağız diye. Vallahi İslam abi.
0: Oh. O da iyiymiş.
4: Yesim Karaman çok çok selam varmış kapalıya. Ali Bulut kardeşime gelsin. Çağlar Başkan'a gelsin.
0: Tamam.
4: Hacı Umur abime gelsin. Fırat Yılmaz abime gelsin.
1: Kedi Oğuzhan.
4: Kediye gelsin açıkta yatan.
0: Tamam, başka.
4: Ondan sonra beni tanıyan herkese gelsin. Karan kardeşime gelsin.
0: Tamam, başka.
4: Bu kadar abi, beni tanıyan herkese gelsin.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
4: Ne gönderelim? Zarardayım, ziyandayım.
0: Zarardayım. Bir dakika, zarardayım, ziyandayım.
4: Hazar Duran, Şahin Duran amcasına çok çok selam varmış, ellerinden öpermiş.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim, kendine iyi bak, görüşürüz.
0: Allah'a emanet.
4: Sağ ol abi.
0: Devam ediyoruz. 3 kilo 5 lira. Böyle bir anda bazen numarayı okuduğumda aklıma şey geliyor. Hani bu bal reklamı vardı ya. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Tam 5 kavanoz bal diyordu ya. Hep aklıma o gidiyor ya numaradan. Neyse devam edelim hemen şöyle hattımızda. Kim var? Alo.
3: Alo abi. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Abi Mustafa Güzel ben Erzak'tan arayayım.
0: Mustafa.
3: Aynen abi.
0: Evet Mustafa kimlere sesleneceksin?
3: Abi buradan C16 koşunatan Celal Koççi, C15 koşunatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay, Erol, Musa Karan, Hazar Durak, ondan sonra abi C18 koşunu yapmak duran Ahmet Kızıltay, Serpil Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oras, Ali Kara, Suat Bulun, Mutlu Dursun, Eren Açiker, Yüksel Eksoy, Arap Şükrü. E1 koşunu yapmak duran abi Şener Baştan, 60 Dayı, Özcan Korkmaz.
0: Evet.
3: Ondan sonra Hala Dayı, ondan sonra C10 koşunu yapmak duran abi Balcı kardeşler, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, V8 koşunu yapmak duran abi Cem Bilgin, Hat Bilgi, Selçuk Bilgi. Ondan sonra açıkta yapmak beraber yapmış olduğumuz Sinan Öz, Aliberk Küçük, İbrahim Kuyucu, Mazlum Turan, Hazar Durak, Ahmet Elçik, Kudret Elçik, Mehmet Elçik. Ondan sonra abi Hazar Durak, Şahin Durak'la Cüneyt Küçük'e çok çok selam var abi.
0: Evet, aleyküm selam.
3: Bir de abi buradan yeğenlerime sesleneceğim, şu an yeğenlerime dinliyor.
0: Tamam.
3: Onları çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Hatta bu arada bugün benim Mahallet Oğuzlu dünyaya geldiğim gün.
0: Ya doğum günüm kutlu olsun o zaman.
3: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Oğuzhan mı? Nurettin Kani abime gelsin abi.
0: Evet.
3: Turan Salkımtaş abime gelsin.
0: Evet, başka.
3: Hakan Kimaroğlu'na gelsin. Şükrü Kılıç'a gelsin.
0: Başka.
3: Ondan sonra Volkan Çevik'e gelsin.
0: Evet.
3: Aydın Bulun'a gelsin. Süleyman Elçi'ye gelsin. Aşk'taki bütün eş dosta gelsin abi.
0: Eyvallah. Ne gelecek?
3: Abi Aynur Polat'tan güzel bir parçalı var abi ya sana da.
0: Aynur Polat yazdım buraya.
3: O şarkı sana da gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Allah'a emanet.
0: O zaman Allah'a emanet ol.
4: Görüşürüz abi. Allah'a emanet.

0: Evet evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım bakalım bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Alo.
1: Abi. Alo, gelmiyor mu sesim abi?
0: Şimdi geliyor şimdi.
1: Abi ne yapayım, nasılsın, inşallah iyisindir.
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Vallahi abi ya. Nazilli açık cezaevinde yatmakta bulunuyorum. Ben İbrahim Kuvcu'yum ben abi.
0: Neycisin?
1: İbrahim Kıvcı.
0: İbrahim Kıvcı.
1: Kıvcı Kıvcı abi.
0: Tamam İbrahim Kıvcı.
1: Aynen abi. Abi ben John 4 koşuna seslenmek istiyordum ya.
0: Hadi seslen hızlıca.
1: Özellikle Sinan Kıvcı abime gelsin abi. Ondan sonra Onur Dalkıran'a gelsin. Fethi Coşkun'a gelsin. Ondan sonra Şirin Tunç'a gelsin. Taner Tunç'a gelsin. Cengiz amcaya gelsin. Ondan sonra abi devir koğuşundaki yapmakta olan Süleyman amca Süleyman dayıma gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Muko başkana gelsin.
0: Evet.
1: Davut abiye gelsin. Kuzenim Necat Elçi'ye gelsin. Abi ondan sonra dört koğuşunda yatmakta olan Ünal Tancıoğlu'ya gelsin. Gökhan Ergün'e gelsin. Umut Aydın'a gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Melik Kartal'a gelsin. C7 koğuşunda yatmakta olan Emre Gümüş'e gelsin.
0: Evet.
1: Umut Akdemir'e gelsin abi. Onur Çakmak'a gelsin. Kasap Dayı'ya gelsin abi. Ondan sonra Aydın Çinede'de yapmakta olan Halamın oğlu Özgür Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Abi açıkta yapmakta bulunan yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Ahmet
0: evet.
1: Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin abi. Mustafa Yüksel'e gelsin. Ondan sonra Azar Duru'ya gelsin abi. Abi valla bir de abim de Aydın, abimin Aydın'daki özeline gelsin abi. Sinan
0: tamam.
1: Kucu abimin özeline gelsin. Abi isteyeceğim parça tüm kader mahkumlarına gelsin.
0: Tamam.
1: Taner Olgun var git ölüm kapımdan.
0: Taner Olgun
1: var git ölüm kapımdan.
0: Vay var git
1: ölüm kapımdan.
0: Ölüm kapımdan.
1: Evet. Abi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
0: Sen de.
1: Seviyorsun abi.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Tamam bak.
0: Evet. Türkiye Vesio saatin 19.56.20 itibariyle bir mesajım var. Onu göndereceğim. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum, Kudret Elcik.
0: Evet Kudret.
2: Sizin aracılığınızda arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, akrabalarıma selam söylemek istiyorum abi.
0: Hadi söyle bakalım.
2: Abi devir koğuşunda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik, Mehmet Elcik, Nejat Elcik, Mukadder Kırbaç, Namı Diğer Başkan.
0: Evet.
2: Davut Bozyiğit. Ondan sonra kuzenim Nejat Haloğlu. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Bize kafa takmam. Siz de kendinize iyi bakın. John 4 koğuşuna geçmek istiyorum abi.
0: Evet.
2: Orada Sinan abim var. Haloğlu. Sinan Kıvcı. İnşallah iyisindir abi. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Halimiz keyfimiz iyi. Kafa takma. Her şey olur gider Allah'ın izniyle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Gülgen abim. Abi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz. Unutmadık. Orada bizim mahalle çocuğu var. Sofi. Namı Diğer. İrfan Açık. Sofi. Namı Diğer.
0: Evet.
2: Balici diyorlar namını abi. Kendine iyi baksın. Onu seviyoruz. Sonra C7 koğuşuna geçmek istiyorum abi.
0: Tamam geçelim.
2: C7 koğuşunda İzmirli kardeşim Kazım Özege'ye gelsin. Özcan Daşlan'a gelsin. Bilal Yıldırım'a gelsin. Hasan Canbaz'a gelsin. Tamer Açiçek var. Sökele Namı Diğer Üçgen. O abime gelsin.
0: Evet.
2: Masum Güngör var. Namı Diğer Kral. Dayımız olur kendisi. Pişe gelsin. Yakup Yürüklü Namı Diğer Pişe. Kasap Dayı'ya gelsin. Selamı Güder.
0: Evet.
2: Ondan sonra Onur Çakma gelsin. Sonra abi Emre Gümüş'e gelsin. Umut Akdemir'e gelsin. Kardeşlerime gelsin. Tekin Akdemir'e gelsin. Mehmet Güre abimize gelsin. İbo'nun hepinize selamı var. Suzi Dayı'ya gelsin. Oradaki bütün arkadaşlarım hepsine gelsin. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum abi. Kendinize Allah'a emanet olun. Açığa geçiyorum abi. Açıkta da arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kader Birliği yaptığım arkadaşlarıma. Tamam. Babalardan İbo'ya selam olsun. Ahmet Elçi kardeşim olur. Mehmet Elçi'ye gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin. Azar Durak kardeşime gelsin. Acı Murat abiye gelsin. Sinan Öze gelsin. Ali Berk Küçük'e gelsin.
0: Evet.
2: Mustafa Kurtulan'a gelsin. Romanların reisi Mustafa Kurtulan. Ona gelsin abi. Sizi seviyorum abi. Bu şarkım da Yakup Yörük diye gelsin. Namı diğer Pişe.
0: Tamam.
2: Aynur Palat'tan Cadde Sokak.
0: Bir dakika hemen yazalım onu.
2: Azar Duran, Şahin Durak'la, Şahin Durak amcaya selamım var çok çok. O da iyi buralarda. Kendinize iyi bakın. Oradaki arkadaşlara söyleyin listenizi tek tek bağlanacağım arkadaşlar. Başıma bir şey gelmese tek tek bağlanıp hepinizin isteğini yerine getireceğim. Aklınıza bir şey gelmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.
0: Eyvallah. Bu kadar
2: şarkı
0: mı?
2: Şarkıda aynen abi. Şarkıda Aynur Polat. Cadde Sokak. Bu da Yakup Yörükli'ye gelsin. Namı diğer Pişe. Ona gelsin abi.
0: Tamamdır. Yazdık. O zaman Allah'a emanet. Evet, şimdi bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra devam edeceğiz. Hemen şöyle gelen bir mesajımız var. Hemen onu bir şöyle okuyalım. Ne demişler? D6 koğuşunda yatan Halil Selene. Gülü Mercan'dan sonsuz aşkla kavuşacağımız güzel günlere demişler. Özellikle Soner Arıca'dan Deniz Gözlüm parçası istenmiş. Bu güzel parçaya yer vereceğiz. Özellikle D6 koğuşunda yatan Halil Selene. Gülü Mercan'dan sonsuz aşkla kavuşacağımız güzel günlere demişler. Ve güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı gönderelim, arkasından devam edeceğiz.

0: Ay efendim. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Hemen şöyle bakalım bir fonu bir ayarlayayım. Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.05. Radyolarını yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sesimizin solumuzun açtığı her yere. Devam edelim ve bakalım hatta kim var. Hemen alalım diyeceğim. Sisteme bakıyoruz. Evet, hemen bakalım hattımıza. Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Allah razı
1: abi,
0: olsun.
1: Abi ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum. İsmim Ahmet Elçik.
0: Evet, burada Ahmet.
1: Burada seslenmek istediklerim var.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Kapalıda yatmakta olan C1 koğuşunda amcam Süleyman Elçik, kuzenim Necdet Elçik, Mukadder Kırbaş, namı diğer başkan Davut Buzci, Bozyiğit, Mehmet Elçik, namı diğer Gımık Mehmet abimize gelsin.
0: Evet. Başka?
1: İbo Kıvcı'nın devir koğuşuna çok çok selamları var abi.
0: Evet.
1: C14 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı abim. Sinan Kıvcı abim. Vatan Yıldırım Şaşak abim.
0: Evet.
1: C7 baş kim var? C7 koğuşunda yatmakta olan Yakup Yürüklü abim. Emre Gümüş. Namı diğer Pişe abim.
0: Evet.
1: Emre Gümüş abim. Onur Çakmak abim. Yusuf Kasap Dayı selamı. Tamer Ayçiçek. Namı diğer Üçgen Tamer. Masum Güngör. Namı diğer Kral Süzü Dayı. Özcan Bilal Taşkıran. Hasan Canbaz. Yusuf abim seni unutmuş. Çok çok selam var abimin. Sen şarkını haftaya isteyecek. Abi açık.
0: Var mı başka?
1: Pazar Duran, Şahin Durak amcamıza çok çok selamları var. Yakup Yürüklü'nün çok çok selamı var. Hacı Muru abim. Ahmet Gökten, Sinan Öz, Berat Aras abim. B6 koğuşunda yatmakta olan kardeşim. Canım ciğerim, Mutlucan kardeşimime gelsin. Mutlu kardeşim, kafaya takma. Bugünler de biter. İnşallah tez yakında dışarıda kavuşuruz. Allah'a emanet ol. Abi bir tane şarkı isteğim var.
0: Şarkıyı hemen söyle.
1: Kenan Aslan Bilsen. Yakup Yürüklü abimize gelsin.
0: Kim şarkıcı? Abi, bir daha söyler misin?
1: Kenan Aslan. Bilsen.
0: Bilsen. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Tamam. Abi yok, açık cezaevine seslemek istiyorum. Açık cezaevine yatmakta olan yetimlerin babası Kudret Elçik. Babalardan İbocan Kıvcı. Hazar Durak abim. Serkan abim, Mustafa kardeşim.
0: Evet.
1: Mustafa başka? Kurtulan, romanların başı Mustafa Kurtulan reisimize gelsin.
0: Başka?
1: Serkan Yıldırım. Tamamdır abi, bu kadardır. Bu
0: tamam,
1: kadardır.
0: O zaman teşekkür Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Hattımızda bakalım kim var. Hemen bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hızlı imam demiyorduk ya. Ne diyorduk? Aranan adam.
2: Özlenen adam.
0: Ha, özlenen adam.
2: Aman be, aranan adam değil. Ne haber abi, nasılsın? İyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla. Aynı. Sen ne yapıyorsun?
2: Valla abicim, öncelikle şunu sana söyleyeyim ki izine çıktığımda Allah nasip ederse,
0: evet,
2: seni arayacağım abi, dayımdan aldığın numaranı seni arayacağım inşallah.
0: Tamam, sıkıntı yok. Ne zaman istiyorsan.
2: Tamam. Abicim, kapalıda bulunan ve açıkta arkadaşlarımı selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
2: Öncelikle üzerimde bir emanet var, onu ileteyim. Dayım Ulaş Tekeş ve değerli kardeşi Aslan abim Yavuz Yaman'dan Nazil'de yatmakta olan Aslan kardeşleri Taner Tunç, Şirin Tunç ve Çağlar Başkan'a ve de tüm tanımayan dostlarına selam ederler.
0: Evet.
2: Öncelikle kapalı yatan abilerime Aslan abim Erkan Güneş, Köksal Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Sabri Taşçı, Semih Çıtak, İdris Taşçı, Abdullah Karademir, Savaş Taşçı, Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz,
0: evet,
2: Hüseyin Kökten, Uğur Durmuş, Bombacı Birkan, Ulaş Dayım'ın Aslan Kurtları Polat ve Tuğrul'a, Erdo Başkan'a, Yunus Gültekin. Açıkta bulunan Aslan Dayılarım Abdülaziz Demir Dayım'a, efendime söyleyeyim, Aslan Dayım Ulaş Tekeş'e,
0: evet,
2: İzmirli Tansel Ocak, Mahsun Coşut, Sergen Karatos'un, Ömer Yalı, Kerim Gültekin, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Yiğitcan Kip, öncelikle Kapalı'da bulunan Yıldırım Kip'e de çok selam ederim. Yiğitcan Kip'in babasıdır kendisi.
0: Evet.
2: Mert Yalı, Meto Başkan'a, Muhammed Ulu, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Mehmet Öncel, Gökhan Pınar, Hüseyin Kara, Servet Akdağ, Cemal Kaya, Metin Akpınar, Cenk Çavdar, Ahmet Kul, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Yavuz Yaman, Mehmet Aykut, Mustafa Aykut, Şino, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Altın Makas Berber Şahin, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Tunay Manyastı dayıma, evet, Yıldırım Yıldız, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Olcay Gülakar, Aslan Bacanağım İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Parkbahçe'de bulunan Barış Öcal, Mutlu Aydoğdu, Okan Tezel, Kayahan Karademir, Yunus Tekeş, Ferhat Başaral, Eren Karaca, Terzi Cengiz Yataz abime gelsin.
0: Tamam.
2: Efendime bir de Çin'de bulunan Aslan kardeşim, değerli kardeşim Ekrem Tavastoğlu ve babası Serkan Tavastoğlu'na gelsin. Özgür Saraç, Mami, Muhammed Ali Sancar'a gelsin. Nazilli'de yatmakta olan canımın can parçası Murat Şengüler dayıma gelsin. İsteyecek olduğum parça.
0: Tamamdır.
2: Ferhat Tunç, Ah Şimdi Neredesin?
0: Bir dakika. Ferhat Tunç,
2: Ah Şimdi Neredesin?
0: Ah Şimdi Neredesin? Bu evet, kadar mı?
2: Bu kadar abicim. İnşallah izinle seni arayacağım. Allah nasip ederse.
0: Tamamdır.
2: Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum. Sahne, evet, gevşeklerin yeri değil, adımlarından şüphe duymayanların yeridir. Sahneye çıkan arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Eyvallah. Teşekkür ettim.
2: Eyvallah abicim. Görüşürüz.
0: Allah'a
2: abicim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet.
2: Görüşürüz abicim. Sağ olun.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada bir mahkum yakınımız var. Hatta onu alalım hemen, şöyle neler söylemek istiyor. Bir bakalım, onun hemen sonrası devam edeceğiz. Alo.
3: Alo, merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz?
3: Mercan ben.
0: Mercan Hanım, hoş geldiniz.
3: Ay, biraz heyecanlandım. Ben yine D6 koğuşunda aslan gibi yatan aşkım Halil Selen'e,
0: evet,
3: bir şarkı göndermek istiyorum.
0: Tamam, hangi şarkı?
3: Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün. Aşkım seni çok seviyorum. Döneceğin güne kadar sabırsızlıkla bekliyorum seni evimizde.
0: Bu kadar mı? Başka söylemek istediğiniz ne var?
3: Ola aşkımdan başka ne anlatayım ki? Aşığım, aşık.
0: Bu kadar mı yani söylemek istedikleriniz?
3: Heyecandan dilim tutuldu.
0: Evet, telefona gelince biraz böyle heyecan oluyor, orası doğru. Ama böyle
3: alışacağım ama.
0: İsmini bol bol söyleyin, orada duysun. Şu an orada eminim, ha, ki gülüyordur yani, böyle tebessüm ediyordur diye düşünüyorum ben şu an.
3: Onun gülen yüzüne kurban olurum, ömür veririm onun gülen yüzüne ben.
0: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Seninle gurur duyuyorum, seni çok ama çok seviyorum. Döneceğin güne kadar, çok yakında biliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum, iyi ki varsın.
0: Bu kadar mı?
3: O güzel gözlerin hiç yere düşmesin. Biliyorsun ki baktığın her yerdeyim. Seni senden daha çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bu kadar.
0: O zaman şarkınızı hemen gönderiyoruz.
3: Tamam, arasın hemen şarkıdan sonra annesine.
0: Tamam, inşallah arar. Duyuyordur o.
3: Tamam.
0: Tamamdır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
3: Sizde.
0: Evet, hemen parçalarını göndereyim. Çünkü önemli. Orada ufacık bir tebessüm etmiştir inşallah. Arar hemen inşallah. Arar. Haydi bakalım. Şu parçayı dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.

0: Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan yazıyorsunuz ve bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: Alo, Kaçakçılık Çubuğu'yla.
0: Serkan.
2: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Aleykümselam.
2: Ben Sedat Çakıroğlu abi, Aydın'la Nazlı'yla çıkan arıyorum da.
0: Tamam, hoş
2: kapalı
0: geldin.
2: Kapalı dekleri sesleniyor.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Cihandırt kavuşunda yatmakta olan Şahin Egöz, Selettin Egöz, anasını Sinan Kıvcı, Cengiz Çamdevren, Taner Tunç, Mehmet Tunç, Şirin Dede, ondan evet, sonra Yasin Altınbaş, D15 koğuşunda yatmakta olan Kayan Karabulut, Emre Holgaç.
0: Evet.
2: Ondan sonra C10'da yatmakta Yusuf Çoşkun, E1'de yatmakta olan Yiğit Taşyapı, B1'de yatmakta olan Hazar Gökçen. Bir de Onur Zarkılan kardeşime gelsin.
0: Evet.
2: Bir tek parçama geçeceğim abi. Gökhan gerçekten öyle olsun.
0: Bir dakika. Onur Gökhan gerçek.
2: Öyle olsun.
0: Öyle olsun.
2: Aynen, Onur kardeşime gelsin bu da akran gibi.
0: Tamam.
2: Diyeceklerim bu kadar abi. Çoğu dostuma da... Ha, Serkan abim de var. Serkan abime de gelsin.
0: Bırak ona gelmesin.
2: Abi olur mu? Sabahtır, Allah razı olsun. O da şöyle veriyor burada şeyi. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz, bir türlü biz denk getiremiyoruz.
0: Onun arattıklarını engelleyeceğim artık.
2: Tamam.
0: Neden de ama? Sözünde durmadı o.
2: Şahlar Başkanı da selamları varmış bakalım.
0: Aleyküm selam. Ona da selam söyle. Var mı başka?
2: Yok, o seni dinliyor şu anda zaten. Radyoya koymuş kulağını dinliyor.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet kendinize.
2: Allah'a emanet abi, kolay gelsin.
0: Allah'a emanet.
2: İyi günler.
0: Evet evet, devam ediyoruz. 20-22 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Hemen arkası kesilmeden canlı bağlantıları alalım. Alalım. Mesajlarımız da var. Mesajlara da bakacağız. Evet evet, kim geliyor, kim geliyor? Bakalım bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Nasılsın Keleş abi?
0: Allah'ıma bir şükür olsun. Sen nasılsın?
3: Allah, ben de iyiyim abi ya. Bir arayayım dedim sen de. Geçen hafta aramadım.
0: Allah iyilik versin. Geçen hafta niye aramadın?
3: Valla biraz rahatsızdım biliyorum abi.
0: Sen de mi hasta oldun?
3: Hasta oldum abi ya.
0: Abi bu biraz... var ya, bu havalar hepimizi öldürüyor.
3: Valla billahi. Keyifsiz oldum biraz. O yüzden izine gittik geldik. Bir sıkıntılar vardı. O yüzden gitmemiz gerekti. Gittik geldik.
0: Normal geçer geçer. Sıkıntı gibi. Dediğin geçer. Sıkıntı, dert, keder, bunlar geçici. Sağlık olsun.
3: Aynen.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Valla kimlere sesleneceğim ama bir sevdiklerimize seslenem yani.
0: Hadi seslen bakalım o zaman.
3: Neyse, istemiş olduğum parçalar. Abi sen parçamı benim yaz ilk önce Tahir Uçar'dan.
0: Tamam, Tahir Uçar.
3: Tahir Uçar'dan. Kafam bozuk, bağıralar gelmeyin üstüme.
0: Kafam bozuk. Tamam.
3: Tahir Uçar'dan. İstemiş olduğum parçalar. Aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin öncelikle.
0: Evet.
3: Sefa nasılsın? Yeğenim iyisin inşallah. Sen beni sorma inşallah, bende bir sıkıntı yok. Seni bir arayayım dedim, sorayım. İnşallah sen de iyisindir. Kendine çok çok iyi bak. Beni merak etme, ben iyiyim. Allah'a şükürler olsun, bir sıkıntı yok. Sonra yeğenim İrfan Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum Uysal Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum Ali Kurtulan'a gelsin. Kardeşim yeğenim Fatih Bozut'a gelsin.
0: Evet.
3: Adil Eksen'e gelsin kardeşim. Gezoğlum Poyraz Gülfiden'e gelsin.
0: Evet.
3: İsmet Öve'ye gelsin. Çin'den Oğuz Kavak kardeşime gelsin. Tüm Çinelilere gelsin yani.
0: Tamam, tüm Çinelilere gelsin.
3: Gelsin abi, ne yapalım şimdi, Çin'de yatıyız, adamlar istemez sahip olur ya.
0: O da doğru.
3: TSF Oğlumir çocuklarına gelsin. Kendi dedi.
0: Tamam.
3: Vallahi ismini sayamıyorum abi, anladın mı, o yüzden.
0: Tamam. Var mı başka?
3: Kardeşim Burak gelsin. Denizli'li Burak kardeşime gelsin. Okan'a gelsin kardeşim.
0: Tamam.
3: Özellikle şu anda kendi sefer burada. Kardeşim Okan'a gelsin.
0: Evet.
3: Emre'ye gelsin kardeşim.
0: Tamam, Emre'ye de gelsin. Başka?
3: Cihan Çelik'ten Burak Çelik'e gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Diyeceklerim bu kadar abi. şeye geçeceğim abi, ufak bir not var.
0: Hadi geç geçeyim. Bakalım hemen.
3: Bayanlar koğuşuna yatmakta olan halamın kızı Dudu Demircan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar olsun. Gül Kaygısı da gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar olsun. Bütün parçalar onların ikisine gelsin.
0: Tamam.
3: Geçen hafta halamın kızı Dudu sana haber gönderdim Şilvan'la. İnşallah selam almışsındır. Ziyaretin vardı.
0: Evet.
3: İnşallah selamımı almışsındır.
0: Bu, işte. Bir şey soracağım kapan ya. Bu kadınlar koğuşu bizi dinliyor mu?
3: Dinliyor abi.
0: Dinliyor. Niye bize hiç tatlı filan, tatlı pasta filan gelmiyor?
3: Vallahi abi onlar kadınlar, olmuş olsa.
0: Hayır, kadınlar hamarat olur ya.
3: He.
0: Vardır yani illaki. Göndermek isteyen gönderir değil mi? Biz dinliyoruz, evet bak abi, bu göndermek... da bizden kadınlar koğuşundan diyebilirler yani.
3: Doğru abi, göndermek isteyen gönderen yer. Tabii çıksalar yani bir dışarı el atsalar sana baklava pasta gönderir bunlar.
0: Oh,
3: yok
0: oh,
3: yani.
0: Oh çok severim.
3: Bunların el yapımı daha iyi.
0: Hemen çıksınlar o zaman.
3: İnşallah çıksın abi. Gönül isteyen hemen çıksın yani. Sıkıntı yok. Bunlar el yapım. Bunlar kadın olduğu için her iş ellerinden gelir. Biz bilmediğimiz işleri bunlar biliyor,
0: evet,
3: yani.
0: Evet aynen öyle.
3: Sen hep pastaya, tatlıya boğar bunlar.
0: Erkeklerden ümidi kestik. Tatlı diyoruz gelmiyor. Bir Ulaş Reis gönderdi abi, vallahi tatlıyı.
3: Herkesin işi ayrı yani abi, anladın mı? Onlar bizim işimiz. Onlar bizim işimizi yapamaz yani.
0: Eyvallah. Var mı başka eklemek
3: neyse,
0: istediğin?
3: Neyse Nazilli cezaevinde yatmakta olan açıkta. Dayımın oğlu Sinan Kıvcı'ya gelsin. Onun da gözün aydın. O da açığa çıkmış. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderelim.
0: Evet.
3: Abi Mustafa Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderelim abi. Kardeşim Davut Bozut'a gelsin. Aydın cezaevinde yatmakta olan kardeşim Sebo Yüreğin'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sebo kendine çok çok iyi bak. Anlamışsındır demek istedim Sebo. Allah'a emanet ol. İsmail Hende'ye gelsin. Aydın cezaevinde yatmakta olan.
0: Evet.
3: Bubakar Talgüngül'e, Serdal Yeldi'ye gelsin abi. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a kendine emanet ol. Abicim. Kendine iyi bak.
3: Hadi iyi akşamlar.
0: Hadi iyi
3: abi,
0: akşamlar, görüşürüz. Allah'a emanet. Devam. Hadi bakalım. Ya sesleri çok azalıyorum ben ya. Vallahi var ya. Evet devam edelim. Devam edelim. Aydın'dan kim geldi? Alo.
4: Alo.
0: Alo.
4: Yayınlar kolay gelsin. Alo.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Aydın açık cezaevinden arıyorum. Kapalıdaki arkadaşlarıma, Aydın kapalı et tipi cezaevindeki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Tamam, sizin seslen. Seslen, önce ismini söyle ki kimin seslendiğini bilsinler, kimin unutmadığını bilsinler.
4: Ben Barış Çakmak.
0: Barış Çakmak.
4: Çakmak, evet.
0: Tamam, evet, evet
4: sana
0: Barış.
4: Bu, sana bu patatesi göndermediler, gittiler. Ben sana meyve sebze işi yapıyorum, ben sana muz göndereceğim. Muz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
4: Bizim sözümüz sözdür.
0: Kimse sözünde durmuyor.
4: Sen Yağcı Sokak'ta mısın?
0: Anlamadım, bir daha söyle.
4: Senin yayın yeri dükkan Yağcı Sokak'ta mı?
0: Hayır orada değil. Bu Çin'e Karayolu'nda bir kahve bahane var, biliyor musun?
4: Çok iyi biliyorum. Evet.
0: Onun yakın yanı. Onun hemen yanı.
4: Tamam, sen de bizim mahallenin dibinde oturuyoruz zaten.
0: Yani.
4: Oradan gelip geçerken şey ederiz. Hallederiz.
0: Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Düşünmen yeter.
4: Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Kimlere sesleneceğiz şimdi?
4: Ben o zaman. Valla ben C13 koğuşundan geldim. Orada Harun Taşdemir abime, Atakan Taşdemir kardeşime. Evet. Abime söyleyeyim. Ergül Yaman'a, İsmail Aygün'e, Rıfat Barça, tüm C13 koğuşuna gelsin. Açık cezaevinde yatmakta olan Hüseyin Şeliman abime gelsin.
0: Evet.
4: Abime söyleyeyim bu kadar. Ben daha fazla meşgul etmem. İsteyeceğim parçayı ben söyleyeyim abime.
0: Hadi onu da söyle.
4: Gökhan Doğanay'dan Ücremde Ranzama Kaç Çizik Attım. Bu tüm kader... Birliği İspan arkadaşlarıma gelsin.
0: Eyvallah.
4: Sana da gelsin değerli abim.
0: Eyvallah abim. Allah razı olsun.
4: Senin de Allah razı olsun. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim abi. Sana kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Allah
4: abi
0: razı olsun. Sağ olasın. Kendine iyi bak.
4: Sağ ol abi. Sen de kendine iyi bak.
0: Sağ ol. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Hatta kim geliyor? Bakalım. Vallahi çok ses az olunca ben yayın yapasım gidiyor ya. Bütün her şeyim bozuk ya. Alamadık daha bir şey. Çok fakirlemişiz biz. Evet devam edelim hemen. Hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
2: Abi ben Nazil Aç Gizlerim'den, Turan Salkımtaş.
0: Turan Salkımtaş. Hoş geldin.
2: Aynen abim. Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Şükürler olsun vallahi. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun vallahi, şükür diyelim abi.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceğiz?
2: Vallahi abi, kapalıda kardeşlerim var. Onlara sesleneceğim abi buradan. Nazili kapalıda yatmakta olan Serkan Demir, Serhat Demir, Cengiz Demir, Orhan Cemal Mazmaloğlu, Seydi Şevkel, Yaşar Şentürk, Ozan İksu, Ahmet Efe Yalvaç, Kasap Bayram, ondan vallahi ismini sayamadım. Tüm dostlarıma gelsin abi. Seslenmeyi hani selam gönderirim buradan.
0: Evet.
2: Bir de Sedat Çakıroğlu'nun C14 koğuşunda yatmakta olan İhsan Tintin, çok selamları var abi.
0: Aleyküm selam.
2: Üstümüze kalmasın. Nazil Açık'ta yatan Ahmet Öztürk, Mustafa Yüksel kardeşimin bugün doğum günü abi.
0: Evet.
2: Onun da doğum gününü kutluyorum buradan. Seviyorum seni kardeşim, iyi ki doğdun. Hakan Mimaroğlu kardeşime gelsin. Buradan selam olsun abi ona da.
0: Aleyküm selam.
2: Ve bir Umut Keskin kardeşime de gelsin. Mehmet Öge, Aydın Öge, Hacı Murat Bayram, ondan Cüneyt Gezelge, Tugay Aydın, Pazar Durak, daha sayı buradan Cengizhan Çevik.
0: Evet.
2: Vallahi daha buradan sayamadım. Tüm dostlarıma gelsin abi. Hatta bir şarkım da var abi.
0: Tamam, onu da alalım.
2: Onu da alalım abi. Mustafa Yüksel kardeşimim, dedim ya abi, bugün doğum günü, ona gelsin abi. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce.
0: Tamamdır, onu göndereceğiz. Var mı başka, evet, eklemek
2: abi,
0: istediğin?
2: Abi varsa var. Efendim? Abi bir kardeşim daha vardı yanında.
0: Yok.
2: Seninle konuşmak.
0: Yok, alamıyoruz öyle.
2: Vallahi.
0: Vallahi alamıyoruz.
2: Çok kısaymış.
0: Yok, vallahi alamıyoruz.
2: Vallahi.
0: Arasın arkadan, bir şey olmaz.
2: Arasın arkadan.
0: Tamam. Allah'a abi, emanet o zaman.
5: Abi kapalı yatmakta olan Egemen Güney kardeşime çok selam olsun. Amel abi sizden. Evet.
2: Abi seviyoruz seni, hayırlı akşamlar
0: Allah'a
2: abi.
0: Allah'a emanet.
2: Sağ ol
0: abi. Evet, bir mesaj arası veriyorum. Çünkü saat vermiştim kendisine, onu hemen bir okuyalım. Evet. Bunu okuyacağım ondan sonra. Sevdiğim her şeyim C12 koğuşundan İsmail Barut. Seni çok seviyorum. Özür dilerim. Kendine iyi bak, olur mu? Çok uzaktasın, bir o kadar da yakın. Ama hep kalbimin en derinindesin. Yurt dışına gidiyorum, Allah'a emanet ol demişler. Kıvırcık Ali'den bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. O parça sonrası yine burada olacağız. Evet, şöyle düet şeklinde gelecek. Hemen mesajı bir daha tekrarlayalım. Sevdiğim her şeyim C12 koğuşundan İsmail Barut. Seni çok seviyorum. Özür dilerim, kendine iyi bak, olur mu? Çok uzaksın, bir o kadar da yakın. Ama hep kalbimin en derinindesin. Yurt dışına gidiyorum, Allah'a emanet ol denmiş. Güzel bir parça istemişler. Hemen o güzel parçayı gönderelim, arkasından devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: parça gönderdik ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.38 oldu. Ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Alo. İyi günler, kolay gelsin. Ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum. Bilal Düz.
0: Bilal Düz.
1: Ne yapıyorsun? Namı Değer Memonluoğlu. İyi abi, sen nasılsın?
0: İyiyim valla. Aynı. Kimlere sesleneceksin?
1: Efendim abi?
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi öncelikle çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim ufak biraderim Muhammed Düz'e sesleneceğim.
0: Evet.
1: Muhammed abim, canını sıkma. Nasıl olursa ben önümüzdeki hafta tahliye oluyorum. Senin için gideceğim, kimse konuşacağım.
0: İslam abiye de tatlıyı götüreceğim de.
1: İslam abine de tatlıyı götüreceğim. Senin işlerini ondan sonra halledeceğim. Çünkü ah almayalım, önce tatlıyı götürelim İslam abi. Arkamızdan tatlı getirmedi demesin oğlum.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte abi kardeşimin işlerini halledeceğim nasip olursa inşallah. Bak, bakalım tahliye mi bekliyorum abi.
0: Kardeşinin işlerini halledeceğiz, evet.
1: Evet abi. Buradan abi senin aracılığından onu sesleniyorum. Canını sıkmasın. Allah'tan gelir ne gelirse yani. Her şerde bir hayır vardır diyor.
0: Evet.
1: Moralini her daim düzgün tutsun. Ben onu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Yine yalnız bırakmayacağım. Her ne kadar kızsam da dövsem de.
0: Evet.
1: Kardeş atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Kimsenin de onu ezmesine ne bileyim yani ezdirmem yani. Onu da söyleyeyim. Canını sıkmasın yani.
0: Evet.
1: Abi bugün kardeşimize seslendik yeterince. Bir de Duygu ablama seslenmek istiyorum. Duygu ablacığım, ben nasip olursa önümüzdeki hafta çıkıyorum. Ziyarete beni yazdırırsın, gelirim. Sen de canını sıkma. Cezaların zaten biti bereketi yok, hemen bitiyor.
0: Evet, alışıyoruz da.
1: Evet, alışıyoruz da. Evet. Abi bugün senden isteyeceğim şarkı Azer Bülbül'den abi. Abi demin şarkıyı söylüyordum, mırıldanıyordum, şimdi unuttum ya.
0: Aa, sen de hep öyle.
1: Duygularım şey darmadağın, anlayamazsın abi.
0: Bir dakika, Azer Bülbül. Duygularım
1: darmadağın, anlayamazsın.
0: Tamam, onu ben biliyorum.
1: Ya bendeki kalp diyor, sende olsa taşıyamazsın.
0: Taşırız ya, niye taşıyamayacağız? Kamyon var, tır var ya.
1: Abi şimdi abi değişiyor kişiden kişiye yani. Kalp herkeste var ama önemli olan marifet ritmi değiştirebilmekte.
0: Tamam abi, değiştiririz işte. Ne lazım? Kamyon lazımsa kamyon, vinç lazımsa vinç. Kaldırmak olsun yeter ki.
1: Tabii canım, o da önemli.
0: Neyse, şaka yapıyorum ya.
1: Abi bir de kapalıdaki abilerimize bir...

0: sayacaktık. İsim benim aklımda yok da abimin aklında var, o sayısı olur mu?
1: Vallahi bilmiyorum, olabilir mi?
0: Olabilir mi? Sen istersen olabilir.
1: Bilmiyorum
0: yani
1: ki.
0: Yani sen istersen olabilir.
1: İsim sayacaksa, kapalıdaki ise tamam.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hocam şurasından Hasan Duman ben. E9'da yatan Kapalı'da, Aydın'da. Ziya Başkan, Ziya Ateş, Tako, Bereketli Hasan. Bir de sayamadığım bütün arkadaşlara çok selam. Şu an onlar beni duyuyor, biliyorum.
1: Evet.
2: Çok başka? Yakın zamanda Ziya Bey'in dediği gibi Temmuz 1 ile 5 arası inşallah Allah nasip ederse herkes Allah'a emanet. Veriyorum kardeşe. Eyvallah.
1: Eyvallah.
0: Abi bir de E9'da yatan Ziya Ateş, Tako abi, Tako.

0: Eyvallah.
1: Sırada kıttığım güzel parçalarda can kardeşim Muhammed Düz'e gelsin.
0: Tamamdır.
1: Hayırlı günler abi.
0: Kendine iyi bak.
1: Abi günün sözünü söyleyecektim de.
0: Söyle günün sözünü.
1: Günün sözü abi. Kalp dediğin atıyor abi. Marifet ritmi değiştirebilen de.
0: Maşallah. Benim kalbimin ritmi değişmiyor ha. Tatlı gelmediği için.
1: Benim mi abi?
0: Senin benim mi? Benim.
1: Ha, biliyorum abi. Ama abi ben sende şeker falan yok değil mi abi?
0: Bilmiyorum ki olabilir. Bak, hiç gitmem
1: abi ben. Abi sizin stüdyoya geçerken gördüğüm parpaççı değilim mi?
0: Evet.
1: Abi çatı gibi yer var böyle. TV'den yazıyor. Spor 9 yazıyor.
0: Ha, o çatıdayım ben
1: buldum.
0: İşte.
1: Yeri yeni buldum abi daha.
0: Ha, tamam. Yeri bunda bulduysan artık.
1: Orayı bir gözetledim yani abi. Öyle şey yaptım. Nasıl desem sana, yeri yani biliyorum ben artık.
0: Bahanen de olmaz artık yani.
1: Abi oranın kaçıncı kat? En üst kat değil mi yani?
0: En üst zaten komple bizim.
1: Komple misiniz? Abi altı sattınız mı attınız? Başka reklam isimler de yazıyor.
0: Alt bizim değil. Orası biz fakirledik. Yukarı çıktık biz.
1: Ne bileyim abi, komple bizim deyince şimdi.
0: Ya en üst katta biz ya. En üst kata çıktığında biz varız. Başkası
1: anladım.
0: Yok ya.
1: Yani. Abi sen zaten her zaman zirvedesin, boşversene ya.
0: Yok yok, gazlama ya, ne zirvesi ya.
1: Abi zirve sizin abi, en üst kattaymışsın.
0: Abi tamam, üstümüz var daha bizim, orası boş.
1: Anladım.
0: Biz çatıyı kullanıyoruz
1: abi. Zamanlar abi ya, zamanlar.
0: Eyvallah. Tamam
1: abi
0: mıdır?
1: Abi cansın, seni seviyorum. Aslan kardeşim, haftaya çıkınca ziyaretine hemen geliyorum.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Evet abi, sıradaki tüm şarkılar Muhammed Düz için gelsin.
0: Tamam.
1: Ve onu sevenlere ve benim tüm sevdiklerime, açıkta yatan abilerime, kardeşlerime, beni seven tüm herkese gelsin diyorum abi. Canı gönülden hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Eyvallah, kendine iyi bak, Allah'a
1: emanet. Görüşmek üzere abi.
0: Aşk meşk işleri bizi ne yapıyor? Bozuyor abi. Devam edelim. Hemen hattımıza kim geldi? Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun başkan.
2: Nasılsın kardeşim İslam?
0: Şükür
2: iyisin.
0: Vallahi iyiyim, sen nasılsın?
2: Allah'ım daha iyisin inşallah.
0: Amin.
2: Rabbim işini gücünü rast getirsin.
0: Cümlemize vallahi.
2: Ben de iyiyim çok şükür, hamdolsun. Şu hastalığı atamadık, 6 ay önce gözümüz donuyordu. 6 ay geçti, gözümüz yanıyor kardeşim.
0: Vallahi aynı şekilde.
2: Ama hastalığı atamıyoruz işte nedense.
0: Hastalığı atarsın ya. Şöyle bir hafta sonra atarsın.
2: İnşallah.
0: Serkan'a iki bak. Serkan'ın ensesine bir tokat, hastalık kalmaz.
2: Evet, ne olacak? Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Bodrum derken tekrar Nazilli, ondan sonra hava değişimi.
0: Evet işte. Havayı direkt değiştirdin şey yani. Olsun
2: yani bir olsun. Sene sonra biraz, şükür şükür olsun. Halimize hamdolsun binlerce kez. Sen iyisin, bir yaramaz, sıkıntı
0: şükür
2: yok.
0: Şükür vallahi, aynı koşturmaca devam işte. Bildiğin gibi.
2: Eyvallah. İbrahim tatlı şey. Sesten yetmez mi?
0: Bir dakika, hemen yazayım ben. İbrahim tatlı ses yetmez mi?
2: Evet.
0: Tamam, kimlere gelecek?
2: Bu parçamız öncelikle tüm mahkum ailelerine, mahkum arkadaşlarına, mahkum yakınlarına, mahkumların sevenlerine, sevdiklerine. Ömrümü verdim, her şeyim dedim, hayatımın anlamı çok sevdiğim, hasretle, özlemle onu bekledim ve onun beklediği biricik eşime, hayatımın anlamına kadoma gelsin. Gecen iyi olsun, Allah'a emanet olun. Rabbim herkesin kalbine, gönlüne gönder.
0: Eyvallah. Gönlümün. Amin. Sen de kendine iyi bak o zaman.
2: Allah razı olsun. Sağ ol. Görüşürüz.
0: Gel gümüle gel diyor. Bakalım hatta kim geliyor? Şöyle bir bakalım hatta kim geliyor? Türkiye Vestio saatlerimizde 20.46 olmuş. Maşallah. Devam edelim. Alo.
3: Alo.
0: Evet, hoş geldin. Aleyküm selam.
3: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum abi. Efecan ben, Tacir.
0: Efecan. Ne Tacir? Soyadın mı Tacir, kendin mi Tacirsin?
3: Abi biz hem kendimiz de Taciriz. Cerepik yapıyoruz. Tacir oğlu ve çiftliği. Aynen abi. Hem soyadımızı aklını veriyoruz.
0: Artık bir şeyler gelir diyorum ben de oradan.
3: İnşallah abi, çıkalım da her şey gelir.
0: Eyvallah.
3: Abi şimdi öncelikle Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan Muhammedcan Deli, Ayaz Deli, Berzan Deli, onlara gelsin abi.
0: Evet.
3: Açık cezaevinde olan Raşit Deli amcama, Emrah Deli dayıma, Ferhat Deli abime, Enes Doğa, Kadir Deli kardeşime selamlar olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Deli kardeşlerden bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Şarkıyı da söyleyeyim abi.
0: Söyle.
3: Ahmet Kaya'dan arka mahalle.
0: Ahmet bir de Kaya. Aynen.
3: Ahmet Kaya'dan arka mahalle.
0: Tamam. Bir de dedim.
3: Bir de abicim E5'te bulunan bazı dostlarım, onlara da bir selam söyleyeyim.
0: Hadi söyle.
3: Kadir Aydın'a, Sansar Selim'e, özellikle Zeynel Şimşek'e, Acaroğlu Zeynel Şimşek'e gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Ha, bu kadar abi. Şarkımızı Ahmet Kaya'dan söyledik zaten değil mi?
0: Evet, söyledik.
3: Kolay gelsin abi.
0: İyi Allah'a emanet, kendine
3: Deli Kardeşler'den bak. Bütün kader mahkumlarına gelsin.
0: Tamam, Deli Kardeşler'den tamam. Tüm kader mahkumlarına.
3: Aynen abi. Aynen.
0: Tamam, sponsor olur artık o Deli Kardeşler.
3: Olurlar abi, sıkıntı yok.
0: Eyvallah, kendine iyi bak.
3: Tamam abi. Hayırlı akşamlar, kolay
0: eyvallah,
3: gelsin.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesiyo Saati'nin 20.48 radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bakalım hemen, saatimiz doluyor. Hani ona göre sonra demeyin neden böyle. Şu hatta bir alabilirsem bir saniye. Evet, bakalım hemen hattımızda kim var? Alo diyecektim, gitti ya. Ana, telefonu kapattı. Gidiyorum ben ya, küstüm valla. Evet, devam ediyoruz. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
4: Abi selam aleyküm arkadaşlar.
0: Allah razı olsun.
4: Abi nasılsın? Keyiflerin nasıl?
0: İyiyim valla, şükürler olsun. Sen nasılsın?
4: İyi abi, şükür valla, nasılsın? Ben gelmez istedim, Necdet Sürel abi.
0: Evet.
4: Abi arkadaşlarımız çeşitlemek istiyoruz burada.
0: Tamam. Ne göndereceğiz?
4: Öncelikle Tunay Manyaslı dayıma, Hakan Yıldız kardeşime, Kadir Öztürk, Emre Değer, Kerim Gültekin, Berber Ümit, İbrahim Sevimli, Can Apaydın, Çağlar Canbaz, Orday Gülakar, Ahmet Becerik, Müslücan Canbaz, Hızlı İmam, Yunan'ın Muhammed, Salih Oğuzhan Kavaz kardeşime gelsin. Ayrıca
0: evet.
4: Kapalı yatan Cevdet Koçum'daki kardeşlerimiz, can parçamız Yunus Gültekin ve altı koşunda yatan Aslan kardeşimiz Ali İhsan Dilek, Beyon koşundaki olan Umut Efecan Aydın'a, Kerim abinizden çok selam var. Hepinize Allah'a emanet olsun diyor abi.
0: Bu kadar mı?
4: Evet, bu kadar. Şarkı isteğinizi söyleyeyim abi. Esat Kabak'tan Yol Yemez.
0: Esat Kabak Yol Yemez.
4: Yol Yemez. Evet abi.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Allah'a emanet abi, herhalde
0: olsun. Evet, son 10 dakika canlı bağlantılarda, sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Evet, devam edelim ve bakalım hatta kim var?
5: Alo.
0: Evet.
5: Alo, selam. Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
5: Ben Ilıcım. Aydın Ilıcıbaşı'ndan, Bedo Başkan.
0: Bedo mu?
5: Alo. Alo.
0: Geliyor mu sesim?
5: Alo.
0: Sesim gelmiyor mu?
5: Alo, selam
0: abi. Abi sen beni telefondan duyar mısın bir? Telefondan duyuyor musun? Senin o telefon bozuk abi. Gitti. Evet. O telefon bozuk abi. Başka telefondan gelin. Lütfen ama lütfen başka telefondan gelin. O telefon bozuk. Havuzda olduğu için o numaralar bazen bir sıkıntı oluyor. Evet, devam ediyoruz. Bakalım son dakikalar artık canlı bağlantılarda. Bakalım. Alo. Evet, gene aynı telefondan aradın. Şu an o telefonda sıkıntı var. Bak, o telefonda sıkıntı var. Sesin şimdi geldi. Alo.
5: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
5: Ben Aydın Ilıcıbaşı'ndan, Bedo Başkan.
0: Evet.
5: Kapalı aracıma.
0: Evet, tamam, hemen bekliyorum. Say isimleri falan, ne söylemek istiyorsun?
5: Kapalı seslenmek istiyorum da abi.
0: Tamam, seslen hemen.
5: Kadir'de yatan.
0: Evet.
5: Kadir'de yatan biricik hasretimi istiyorum. Yasemin baba da istiyorum. Ve Romanya'da mısın? Ankaralı Roman Havası Gayda istiyorum abi.
0: Tamam, Ankara Gaydası tamamdır. Bu kadar mı?
5: Bir an, ben bugün doktora gittim. Gözümde katarak olduğu için abi. Bir kardeşim var, güzel bir liste yaptı kapalı ya.
0: Hemen ver sayısınızdı canım.
5: Hemen, tamam abi.
6: Alo.
0: Evet, hemen listeyi alalım.
6: Reis Ulaş Tekeş, Sergen Karataş, Tansel Ocak, Sebahattin Yöregil, Hızlı İmam, Şino, Hasan Dayı, Kayhan, Mutlu, Yıldırım, Yiğitcan, Masum, Ömer Yalı, Tarık Bozyiğit, Ersin Düme, Hüseyin Şeliman, Yeter Bozyiğit, Çelebi Karataş, İsmail Endek, İbocan Acar, Oktay Çiğ, Semih Çatalbaş, Akrep Serdar, Muhammed Ula, Caner Tirit,
0: evet.
6: Hasret Yarab, Yasemin Babada, Yasemin Gümen, Yağmur Kurtoğlu, Yaşar Çatalbaş, Maraşlı Hakan Abi, Gökhan Abaylı, Yunus Dingaz, Aykut Elekçi, Onur Çatalbaş, Masum Turul, Ersin Savar, Yalçın Savar, Pompacı Kenan, Cavit Cevizci, Baran Sarakçı, Onur Kartaşdelen, İsmet Babada, Naim Babada, Özgür Babada, Tuna Çalman, Zafer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Daski, Halil Akancı, Mestar Eraslan, Sedat Kaplan, Levent Bozyiğit, Kerim Gecekuşu. Burası da var.
0: Evet.
6: Abi hepsi bu kadar.
0: Tamamdır. O zaman
6: Onur
0: Allah'a emanet olun.
6: Abi, Ahmet Balabıyık, Erhan Kopal, Caner Tirit, Maraşlı Taner, Hatay Ertaş, Ayhan Ertaş.
0: Tamam mıdır? Bitti mi? Arkadan
6: tamam
0: isim.
6: Abi, bitti.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Şimdi arkadan birisi size isim bağırıyor. Siz onu söyleyince olmuyor. Ya liste yapın, listeyi okuyun. Ya da dediğim gibi arkadan bağırarak böyle hani son dakika isim söyleyince olmuyor. Olmuyor bakın. Hemen devam edelim şöyle hızlıca. Çünkü canlı bağlantılar bitiyor bakın. Son 6 dakika. Kim geldi, kim geldi bakalım. Alo. Alo. O telefon bozuk. Avizede bir sıkıntı var. Şu an duyuyor musun? Abi yok. Hattan almak zorundayım. O telefon bozuk. Şu an kim varsa hatta o aradığı telefon bozuk abi. Evet, 21 itibariyle mesajlara geçeceğim. 21 itibariyle mesajlara geçeceğim. 0532 686 78 37. Evet, hemen bakalım hatta kim geldi. Alo. Alo.
7: Alo.
0: Konuşacağım mı?
7: Sesim geliyor mu?
0: Şu an geliyor.
7: Ben Aydın Açık'tan bağlanıyorum, Engincan Üre.
0: Evet Engincan. Kimlere sesleneceksin?
7: Abi nasılsın? İyisindir inşallah.
0: Vallahi şükür iyiyim. Dakika geçiyor diye hızlandırdım şu an.
7: Anladım. Kapalıda birkaç arkadaşım var. Hatta bir sürü var. Şu an ben liste yapamadım. Aniden bağlandık.
0: Tamam, say hadi aklına gelenleri.
7: Ali Kurtulan, İrfan Kurtulan, Uysal Kurtulan, Ahmet Palabik yeğenime gelsin. Ondan sonra Cihan Kurtoğlu abime gelsin. Erencan Kurtoğlu'ya gelsin. Yaşar Çatalbaş'a gelsin. Harun Taşdemir'e gelsin. Taşdemir'e gelsin. Ondan sonra abi adını sayamadığım çok kişiye gelsin ya.
0: Tamam, ne gelsin?
7: Açıkta yatan Onur kardeşim Onur Trit'e gelsin. Mişko kardeşim Bayram'a gelsin. Mete Başkan'a gelsin. Yeter Bozyiğit'e gelsin. Çelebi Karataş'a gelsin. Caner Trit'e gelsin. Ondan sonra Ahmet Deveci'ye gelsin. Kapalıda Çaki kardeşime gelsin. Özcan Öcal'a. Mertcan Öcal'a gelsin abi. Ondan sonra Diyarbakırlı Saffet'e gelsin. Ondan sonra ismini sayamadığım çok kişiye gelsin. Sebahattin Yüregül'e gelsin. Ondan sonra Hüseyin Şeriman'a gelsin. Abi söyleyeceklerim bu kadar. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin.
0: Sen de. Bu kadar mı?
7: Abi şarkı isteyebiliyoruz mu?
0: Hadi söyle.
7: Hangi şarkı isteyelim? Bir dakika abi. Hangi şarkı isteyelim? Roman havası. Abi roman havası sen kafana göre çalıver.
0: Bir tane roman yazdım buraya.
7: Aynen. Ağır gayet olsun ama böyle. Kabile gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
7: Aynen. Günün sözü hayat cesurları sever abi. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet, sen de. Evet, 20.57. Varsa gelen gidiyor. Gidiyor tren. Vallahi gidiyor tren. Bakalım hemen hatta kim var? Hatta kim var? Alo.
8: Alo.
0: Evet.
8: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
8: Nasılsın abicim?
0: Allah'ıma bir şükür olsun. Sen nasılsın?
8: İyiyim abi, ben Germencik'ten Mişko.
0: Germencik'ten Mişko.
8: Evet abi.
0: Kimlere sesleneceksin? Hemen seslen.
8: Abi kafanızda kardeşim olan Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Fatih Yıldız Çoban, Toma, Barış Ak, Cömert Ertaş, Kadir Ertaş, Hasan Ertaş, Can Gül, Cemal Gün, Ayhan Ertaş, Masut Tuğrul, Kürt Ersin, Meto Başkan, Engin Can Üre, Ahmet Palabıyık, Ahmet Sevim, Yahya Şenses, abi kabirde yatan kardeşim Mehtap Özel'den kocası Özel'e gelsin, Esin Üşüntü'ye gelsin.
0: Evet.
8: Bu kadar abicim. Abi senden bir isteğimiz bir roman havası çal onlara.
9: Her kayda olsun ama.
0: Kabile tamam gel. Bu kadar mı?
8: Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
8: Evet, görüşürüz abi.
0: Evet, son canlı bağlantı alacağım.

Evet, varsa gelen son kişi, son kişi. Bakalım gelen var mı? Son bir kişi, sonrasında mesajlar. Sonrasında mesajlar. Evet. Var mı gelen?

Evet, bu saat itibariyle son bir dakikam kaldı. Varsa gelmek isteyen. Abi 346 nereye? Vallahi var ya. Hemen gelen mesajlarla devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şöyle bir ne yapayım ben? Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılar bitti. O sistemi kapattık. Ne yapalım? Ne yapalım mesajlara? Bir bakalım hemen. Şöyle bir.

Evet, hemen şöyle bir mesajla geçişimizi yapalım. Bakalım hemen şöyle mesajımıza neler yazıyor mesajda. Ben hala beni bıraktığın gibi, ilk günkü gibi seviyorum seni. Ne sana ne de sevgime yanlış yapmadım. Gelemiyorum diye senden vazgeçtiğimi, sana olan sevgimin azaldığını sanma. Ben sana her şeyi tek tek izah edeceğim. Sevdiğim, gönlün rahat olsun. Ben sana yanlış yapmadım, yapmam da. Nerol'um, seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. K3 koğuşunda yatan Nerol'uma, onu çok seven Battal demiş. Güzel bir parça istemiş. Onu ne kadar çok sevdiğini söylemiş Battal zaten. Ama diyorum ya, hani sadece bir görüşe gitmedin diye bence biraz sadece trip atabilir ama öyle düşüncelere kapılacağını zannetmiyorum. Ben sizler için o güzel parçayı göndereyim. Bir şöyle dinleyin. Sonra birbirinizi arayabiliyorsanız bir arayın, konuşun yani. Değil mi? Özellikle ama özellikle K3 koğuşunda yatan Nerol'uma, onu çok seven Battal denmiş. Battal'a ve onun Nerol'usuna, Nerol'uma demiş yani. Özellikle Battal'dan armağan oluyor. Hadi bakalım.

Vay. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 2006 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Bu arada Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama ondan sonra Raif Domurca. Değil mi Raif? Raif orada mısın? Tüm koğuş arkadaşlarına, İnan abime, İnan Işık abime ve tüm koğuşuna sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra başka böyle aklıma geldikçe saymaya çalışıyorum. Egemen Güney'e. Ben daha çok kapalıdakileri aklımda tutmaya çalışıyorum da. Becerebilirsem. Ben de vallahi kafa durmuyor. Çok çabuk unutuyorum. Özellikle kapalıda olan herkese sevgiler selamlar olsun. Şöyle bir bakalım hemen. Bir isteğim var, onu göndereceğim.

Evet, devam edelim hemen şu mesajımızı da iletelim hemen istek sahibine. Bir saniye bakalım hemen mesaj nerede ve geldik. Aslan kardeşim Emirhan Selen'e, dostum Halil Bozkurt, yeğenlerim Ferhat Selen, Halil Selen ve tüm D6 koğuşuna gelsin istek parçam demiş, bir parça göndereceğiz. Aslan kardeşim Emirhan Selen'e gelsin. Gönderen Fatih Selen demişler. Yavaş yavaş. Özellikle ama özellikle aslan kardeşim Emirhan Selen'e, dostum Halil Bozkurt, yeğenlerim Ferhat Selen, Halil Selen ve tüm D6 koğuşuna gelsin. Aslan kardeşim Emirhan Selen'e gelsin. Gönderen Fatih Selen denmiş. Devam ediyoruz ve istenilen parçayı hemen gönderelim. Gökhan Doğanay bilsen demişler. Gönderelim, arkasından buradayız.

0: Tarsa Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.13 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere ulaşmak. Bu arada değerli Emin abime sevgiler selamlar olsun ona da. Abilerin abisini tanıyan herkese özellikle bir parça gönderelim. Şöyle bir Neşet Baba bir gelsin, bir Deli Boran desin, değil mi? Unutulmaz Üstad Neşet Ertaş o güzel sesiyle, o güzel sazıyla bir gelsin IFM frekanslarına. Onu dinleyelim, onun hemen sonrasında yine burada olacağız. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Radyolarımızı yeni açan herkese de kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. IFM stüdyolarından sesimizin solumuzun açtığı her yere, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursanız olun, yapmanız gereken sadece ve sadece ifm.com.tr adresine girerek Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden, nerede olursanız olun dinleme imkanına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken sadece ve sadece ifm.com.tr adresine girerek dinlemeniz. Başka bir şey yok. Hadi bakalım. Şu güzel türkümüzü dinleyelim. Özellikle benden Raif Domurcuk, ondan sonra İnan Işık abime, ondan sonra Egemen Güney'e, Kapalı'da bulunan, ismini bilmediğim, sayamadığım tüm herkese özellikle benden armağan olsun. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Nerede? Hemen nerede? Şöyle isimleri ben, bana bugün gelen mesajlardan. Emirhan Selen'e, Halil Bozkurt'a, Ferhat Selen'e, Halil Selen'e, tüm D6 koğuşuna, tamam mı? Gönderelim. Emirhan Selen'e özellikle bizden gelsin bu parça. Sonra bakıyorum şöyle, bakıyorum. Bana bugün mesaj atanların isimlerine bakıyorum şöyle. Onlara özellikle, özellikle Kapalı'da olanlara benden armağan olsun. İsimlerini bilmiyorum ama bütün şarkılar sizlere gelsin. İsmail Barut'a gelsin. C12'de İsmail Barut'a. Ondan sonra bakalım başka kim vardı? Halil Selen'e de armağan olsun. Hadi bakalım. Şu güzel türkümüzü dinleyelim. Arkasından yine buradayız. Bu güzel türkümüz tüm Kapalı'ya. Benden özellikle armağan.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show. DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show.
2: Zirvenin tek sahibi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimizi 21.26 yaptık ve sizlerin seçmiş olduğu parçalarla şöyle başlayalım bir bismillah deyip. İlk güzel parçamız Enes Yıldırım ve Bir Zalim. Kulaklarınıza şöyle bir ulaşsın bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada Dile Geldim parçası istenmiştim yine Koşan'dan ama o olmadığı için Gülşen Kutlu'dan arşivde görünüyor. O güzel parçayı göndereyim, onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.45. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılara yer veriyoruz. Bugün doğum günü olan vardı. Özellikle onun için iki güzel parça istemişti. Bugün doğum günü olan herkes için armağan olsun. Hadi bakalım, iki güzel parça geliyor.

erdik. Bayağıdır bir Havva Öğüt çalmıyoruz. Bir Havva Öğüt'ten şöyle bir duvarlara yazıyorum ismini, bir gelsin tüm kader mahkumları için. Aynen. Türkiye Vesio saatlerimizde 21.59 yaptık. Duvarlar. Yeni saate merhaba diyeceğiz birazdan. Sizler 0532 686 78 37'den bizlere WhatsApp üzerinden ulaşma imkanınız hala sürüyor. Evet, güzel bir Havva Öğüt çalışması. Onun hemen sonrasında Aynur Polat ve Cadde Sokak gelecek. İsteklerle de devam edeceğiz. Haydi bakalım. Aynen.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Kenan Arslan demişler. Bilsen demişler ama o parça olmadığı için bunu gönderdim. Evet, şimdi sırayla devam ediyoruz. Bu arada Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.15. Canlı yayına gelip isim saymak isteyen buyursun gelsin. Sıradaki parçayı armağan etsin. İsimleri bu saat itibariyle alabilirim.

Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 22-24 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini. Şöyle birbirinden güzel parçaları göndermeye devam ediyoruz. 22.30 itibariyle bir iki canlı bağlantı dağılacağım ama isim hafızası kuvvetli olanlar gelsin. İsimi çok sayacak olan insanlar gelsin. Sadece bana gelip de bir isim sayıp şuna armağan olacak deyip giderse olmaz bu iş. O yüzden çok isim sayacak olan kişiler 22.30'dan sonra ben zaten söyleyeceğim, arayabilirsiniz diye ararsınız. Şu güzel parçayı da dinleyelim. Arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. (gülüyor) 22:30 oldu. Varsa böyle bol isim sayacak olan şimdi buyursun gelsin bakalım hadi. Bekliyoruz. Varsa isim hafızası kuvvetli olan, bol bol isim sayarım ben diyen buyursun gelsin hemen. İsimleri bir saysın bakalım. Evet, Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 22:30. 0532 686 7837. WhatsApp'tan da bizlere yazmaya devam edebilirsiniz. Yine güzel bir parça var, değil mi? Şöyle sırada.

Evet, varsa gelen bekliyorum şu an. Bir dakika bekleyeceğim şöyle. Sonrasında şarkılarla devam edeceğiz sizlerin belirlemiş olduğu.

Evet, anlaşılan kimse yok. İsim hafızası kuvvetli olan, değil mi? Böyle isimleri sayarak sıradaki parçamızı onlara armağan edecek kimseyi bulamadık maalesef. Evet, sırayla devam edeceğiz. Kaldı.

0: Evet, şimdi ne var? Şimdi ne var? Şöyle güzel bir parça gene göndereyim ben sizlere. Hemen bakalım. Evet, birisi geliyor herhalde. Vallahi şansı var. Hemen bakalım hattımıza kim gelecek? Kimleri sayacak? Bir görelim. Hemen bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Serkan, sen sayamazsan var ya 2 kilo...
1: Ben sayarım abi.
0: Hadi bakalım say, hadi mikrofonu bıraktım ama kapalıdan olacak bak.
1: Tamam, hepsi kapalıdan.
0: Fark etmez, say bakayım. Kaç tane sayabileceksin?
1: Kaç tane sayabileceğim? Bir 20-25 tane sayarım.
0: Hadi say, mikrofonu bıraktım ben sana.
1: Hadi bırak bakalım.
0: Hadi bırak.
1: C14 koğuşunda yatan Taner Tunç abime, Şirin Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Süleyman Egus'a, Şahin Egus'a, Okan Şanlı'ya, Yufkacı Kenan'a, Ömer Şenol'a, İnsan Timkin'e, Cengiz Çamdemir'e, Sinan Kıvcı'ya, Fethi Coşkun'a, Sabahattin Coşkun'a, Adalı Yatın Altınbaş'a, D15 koğuşunda yatan Emre Olçak kardeşime, Olgaç kardeşime,
2: Kayan Karabulut,
1: Erdal Uzun, Oğuz Bardak, Kerem Durak, ondan sonra B12 koğuşunda yatan Osman Mansur abime, B1'de yatan Hazar Gökçen abime, Süleyman Bakırcı'ya, C10'da yatan Yusuf Coşkun'a, E1'de yatan Yiğit Taş yapıyor. E3'te yatan Ömer Karan kardeşime. B10 koğuşunda yatan Metin Sağ abime. Ondan sonra E6 koğuşunda yatan İşçi koğuşunda Bahri Usta'ya. Süleyman Erkan dayıma gelsin.
0: Evet.
1: Açıkta sayım gari değil mi?
0: Başka?
1: Açıkta yatan Mehmet Öge'ye, Aydın Öge'ye, Cengiz'e, Ali Bartı'ya, Hazar Durak'a, Gökhan Erdoğuz abime gelsin. Çağlar Başkan'a, Ali Bulut'a.
0: Evet, başka?
1: Karan kardeşime gelsin, Yaka'ya gelsin. Cavit Karakaya'ya gelsin.
0: Başka?
1: Ondan sonra Seda Çakıroğlu'na gelsin. Mustafa Yüksel kardeşime gelsin.
0: Başka?
1: Beni tanıyan herkese gelsin.
0: Gelsin bakalım. Bu kadar mı yani?
1: Bu kadar abi.
0: Tamam o zaman.
1: Kaç tane saydın mı?
0: Ya işte hani sayabildim mi tam çözemedim ama.
1: O zaman tatlılar sende.
0: Kimden?
1: Tatlılar benden olsun.
0: Tamam. Önce sen kendi verdiğin sözü tut, sonrasında ben sana tatlı ısmarlayacağım.
1: Tamam abi. O tamam. Gelmemezlik yapmayacağım bak. Çağlar Başkan da diyor. Ben diyor aradım diyor, açmalı. Geleceğim vereceğim dedi diyor.
0: Gelmedi ben diyor. Hayatta açmamazlık yapmam.
1: Gelmedi diyor.
0: Neyse sen İzne geldiğinde görüşeceğiz seninle.
1: Tamam abi.
0: Tamam. Hadi o zaman. Allah'a emanet.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, isim sayacak olan varsa gelsin buyursun. Ama böyle işte sayı çok olacak abi. Yoksa bir şarkı göndereceğim.
3: Hata kimindir? Dedim sabrederek. Mevlam Kerim'di.
0: Evet, bakalım bu gelen kimdir? Bakalım. Evet, hattımızda kim var? Alo.
4: Alo abi, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Abi ben Mustafa Yüksel, Nazlıaç'tan arıyorum.
0: Evet Mustafa, hadi say hızlıca isimleri. Kaç isim var?
4: Abi 50-60 tane var.
0: Hadi say bakayım, 50-60 tane çıkacak mı?
4: Serkan abi size yapıyor, Serkan abi. Abi, C16 koğuşunu yatan Celal Koç Çift, C15 koğuşunu yatan Cemal Çatırcı, Ekrem Bey.

0: Dayı, Tevfik Bekim, Halo Dayı, Cihan Koç'un Erdan abi, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümit Dere, D3 Koç'un yatan abi Akın Demir, B8 Koç'un yatan abi Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Cihan Dört Koç'un yatan abi Taner Tunç, Şirin evet. Tunç, Süleyman Ege, Şahin Egeus, Okan Şanlı, Kenan Işık, Ömer Şenol, İhsan Tilkin, Cengiz Çamdemiren, Sinan Kıvcı, Kabat Coşkun, Fethi Coşkun, Coşkun, Yasin, Altınbaş, ondan sonra D15 koşucu yata, Emrah Olgaç, Kayan Karabulut,
1: evet.
0: Erol Uzun, Oğuz Bardak, Kerem Durak, ondan sonra B1 koşucu yatan Azar Gökçen, Süleyman Bakırcı, Cihan koşucu yatan Yusuf Coşkun, E1 koğuşunda yatan Yiğit Taşyapı. Yiğit'e selam olsun buradan. Mustafa Yüksel'den Yiğit. Ondan sonra açıkta yatan abi Mehmet Öge, Aydın Öge, Cengiz Ali Basrak.
1: Evet.
0: Ondan sonra Onur Dalkıran, Cengiz Seçen, Kerem Özdemir, Volkan Çevik, Aykut Sütkül, Berber Bozdağ'ın Berberi, Sertan Şan, ondan sonra Hasan Düzgün abim, Sedat Çakıroğlu, Mustafa Kurtulan, ondan sonra Şükrü Kılıç, Azar Durak. Neydi abi senin son ismin?
1: Evet, başka?
0: Bilal Taşkın.
1: Evet.
0: Cengiz Seçen'in abi kafalı yatan tüm roman çocuklarına selam var.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: 40 oldu, haberin olsun.
0: Oldu mu abi 40?
1: Oldu.
0: Saydın mı abi?
1: Sayarım ben.
0: Yeter abi, kız yani yeter, ideal.
1: Tamam o zaman. Bu kadarsa Allah'a emanet ol.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Kendine iyi bak. Bir daha sevmek mi? Tövbe evet. Nazilli'den geldi isimler. Aydın'dan varsa isim sayacak. Çin'den varsa isim sayacak. Buyursun gelsin, yayını kapatacağız birazdan. Evet, istenilen parçalarla devam edeceğiz. Şöyle var parçalar.

0: Evet, gene Nazil'den geldi. Kiminle görüşüyoruz? Aha, bir saniye. Dur. Bir saniye. Acele etme. Şimdi söyle.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazil'den Şeytan Salınışat.
0: Evet. Sende de isim çok o zaman.
1: Yok, bende isim çok yok ya. Ben bugün canım kardeşim Abdullah Şefrek kurula çıktı. Yani Allah nasip ederse buraya gelecek. Apocan, seni dört gözle bekliyorum kardeşim. İnşallah kurudan geçmişsindir. Gelsin. Bir de İzmir'i bırak. Size faks attım. Ulaştım bilmiyorum. O atalı iki hafta oldu. Emre Uzundal aynı şekilde. Sercan Sevgin aynı şekilde. Size faks attım. İki hafta oldu. Elinize ulaşması lazım şimdiye kadar. Ulaşmadıysa haber gönderin bana. Bu arada burada Aykut kardeşimin Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı çok selamları var. Özcan Bedo, en kısa zamanda seni bekliyorum.
0: Evet.
1: Bugün Mustafa Üçler kardeşimin doğum günü. Kucak dolu sevgilerle.
0: Bu kadar mı?
1: Kim? Ahmet Sünnetçi'nin Cemal Çadırcı'ya çok selamı var.
0: Tamam, başka var mı? Hızlı olalım.
1: Buradan Nazilli Kapalı'da Beyatlı Koşan çok kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizi öpüyorum.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.
0: Evet, var mı Aydın'dan Çin'den? Aydın'dan ve Çin'den varsa hemen oradan da alalım. Yanımda. Sonra parçalarla devam edeceğiz. Parçalar.

Evet, varsa Aydın ve Çin'e, varsa buyursun gelsin hemen. Şimdi şarkıya girdi mi bir daha artık açamam. Bilginiz olsun, varsa hemen şimdi gelebilir Aydın veya Çin'e gelsin. İsim ben sayarım. Benim ismim çok. Kapalıda herkesi tanırım diyen varsa buyursun gelsin yani. Evet. Sanırım gelen yok. Evet, devam ediyoruz istenilen parçalarla. Kaldığımız yerden geliyor. Geliyor şöyle. Azer Bülbül gelecek, duygularım. Onun hemen sonrasında Gökhan Doğanay gelecek. İmparator gelecek. Gelecek de gelecek. Haydi bakalım. Parçalarla sizi baş başa bırakıyorum. Birazdan veda edeceğiz.

ederken. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Sanırım bir Çin'den birisi geliyor. Çin'den herhalde isim çok sayacak bize. Bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo. Coştuk galiba bugün.
0: Vallahi biz her zaman coşuyoruz. Sıkıntı yok.
1: Allah razı olsun abi senden.
0: Hadi bir say bakalım bu. Çok isim say bana hadi.
1: Sayım abi daha.
0: Hadi başla.
1: Abi nasılsın, iyisin değil mi?
0: Ben iyiyim, iyiyim. Sen isimleri say.
1: Abi bugün sayacağım bugün ne var ne yok.
0: Hadi say hızlıca.
1: Ha, öncelikle canımdan çok sevdiğim iki tane kardeşim var orada. Yusuf Köken'e gelsin, Özgür Köken'e gelsin, Aykut Özcan'a gelsin, Nevza da gelsin.
0: Evet.
1: Cem Öğüş'e gelsin, Can Oğuş'a gelsin.
0: Evet.
1: Tüm Baba Dağlar'a gelsin abi. Baba Dağlar çok orada abi.
0: Tamam.
1: İsmet Baba Dağ, Naim Baba Dağ, İsmet İzdem. C16'da yatmakta olan Koğuş Mesur'umuz, Şemuz Emerce, İkbal Doğan, Şemuz'un kardeşi var Kadir, ona gelsin abi.
0: Evet.
1: İbrahim Sayın'a gelsin, Yusuf Sayın'a gelsin, Murat Çimşek'e gelsin, Uğur Yoldaş'a gelsin.
0: Evet.
1: Erdem Akmeş'e gelsin abi. Mustafa Alat'a gelsin.
0: Evet, başka?
1: Ersin Savar'a gelsin abi. Onun oğluna gelsin abi.
0: Evet.
1: Emre Yoldaş'a gelsin, bizim burada açıkta yatmakta olan.
0: Evet.
1: Özgür Kurtulan'a gelsin. Barış Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Bergamalı Gökhan var burada. Ona gelsin abi. Aydın açıkta yatmakta olan Efe'ye gelsin abi. Ümit'e tamam. Gelsin. Aydın E tipinde yatan Dikinili Fırat Eren'e gelsin. Fırat'a tamam. Gelsin burada açıkta yatmakta olan. Yaşar Çatalbaş var. Olca Çatalbaş'a gelsin. Mert Hazır'a gelsin.
0: Evet.
1: Çetçiler Kralı bizim Mert Hazır var buralarda abi. Telefonları zorla ile geldiler.
0: Tamam.
1: Onlara gelsin abi.
0: Tamam, onlara da gelsin.
1: Çaycı Gökhan'a gelsin abi. Kantincilere gelsin bizim.
0: Evet.
1: Yine kardeşim var orada, Özgür Köken. Şarkı istemek değil mi abi?
0: Yok, şarkı yok maalesef.
1: Şarkı yok değil mi?
0: Evet.
1: Tamam abi, bu kadar. Yeter mi abi?
0: Tamam, yeterlidir. O zaman kendinize evet. İyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Canımdan çok sevdiğim Şemir Ramerce var. C16'da yatmakta olan.
0: Tamam.
1: Bu sıradaki parça ona gelsin abi.
0: Tamamdır.
1: Koğuş Mesur'umuz.
0: Tamamdır. Ona da gelsin. Allah'a emanet.
1: Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol abi.
0: Siz de Allah'a emanet. Evet, Çin'e de geldi. Sıra Aydın'da. Aydın'dan varsa Aydın Merkez gelsin. Ha, o da geldi. Bismillah, bismillah. Hemen ondan da şöyle bir aklındakileri bir alalım. Alo.
2: Alo.
0: Selamun aleyküm.
2: Abi selamun aleyküm. Kendine güvenen varsa dedin geldim abi.
0: Hadi kaç tane?
2: Uzun liste, bayağı bir uzun sayacağım.
0: Yarışmayı kazanana tatlı ısmarlıyoruz.
2: Abi ben daha sana tatlı borcumu ödemedim, ben bile.
0: İşte sen onu... Thank you.

0: Abi.
1: Hadi say say. Hadi.
2: Yaşar Çatalbaş, Barış Takan abi, Gökhan Abaylı, Yunus Tıngaz, Aykut Elekçi, Onur Çatalbaş, Masup Turgut Alp, Ersin Savar, Yalçın Savar, Pampacı Kenan, Cavit Ceveci, Baran Tarakçı, Onur Taşdelen, İsmet Babada, Naim Babada, Özgür Babada, Tuna Çalman, Zafer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Toski, Halil Akıncı, Mestan Eraslan, Sedat Kaplan, Levent Bozyiğit, Kerim Gecekuşu,
1: evet,
2: Reis Ulaş Tekeş, Sergen Karatas'ın, Tosun,
1: evet,
2: Tansel Ocak, Sebahattin Yüreğil, Hızlı İmam, Şino, Hasan Dayı, Diyar Kaya, Kayhan Karademir, Şino abime, Botla,
1: evet,
2: Can, Kıvırcık Can, Ömer Yalı, Masum, Şahan Genç, Ersin Güğmen, Hüseyin Şeriman, Yeter Bozyiğit, Çelebi Karataş, İsmail Endek, İborcan Acar, Oktay Çi, Bilal Düz, Erkan Süzen,
1: evet,
2: Semih Çatalbaş, Akrep Serdar, Muhammed Ulu, Tibet Şen, Hafız Şen, Burak Hazar, Park Bahçede Yakan, K3'te yatan Nurcan Süzen'e, Duygu Balcıoğlu'na, Bilal Düz'den Erkan Süzen'e çok çok selamlar.
1: Tamam.
2: Park Bahçedeki isimleri sayıyorum.
1: Sayın ben.
2: Yıldıray Cevizci, Cenk Çavdar Nazilli, Engincan Üre, Neşet Ertuğ, Kenan Güvenç, Selami Akrancı, Serkan Akrancı dayıma, Ahmet Deveci, Gökhan Tirite, Deniz Gökçe'ye, Veli Taşlı'ya, Bilginer Göle, Bozo dayıma, Avya, Meyti, İbocan Acar, Seraddin Koşmaz, Cio, Murat Aydoğdu, Tarık Ulan,
1: evet,
2: Hacı abi, Çağlar Bakırcı'ya, Ayaz Ateş, Ümit Gezer, Gezer Melemenli'ye.
1: Evet, var mı başka? Hadi saat bitiyor.
2: Eren Yanar'dan Aslan abisi Umutcan Yanar'a. Abi bir de Meto Başkan'dan yeni sevgilisi Hasretine. Şarkının ismini söylüyoruz abi.
1: Şarkı almıyoruz.
2: Ya şarkı almıyoruz.
1: Şarkı
2: tamam
1: yok.
2: Abi,
1: şarkı
2: tamam.
1: Yok.
2: Ha. Tamam abi. Abi bu arada yine çok çok teşekkürler ikinci yayını aldığın için. Muhammed Düz kardeşim seni çok çok seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz abi. Abi sıradaki tüm güzel parçalar Ulaş Tekeş'e, Reis Ulaş Tekeş'e, Meto Başkan'a, Caner Tirit'e, Arkın Üşünti'ye, Yaşam Üşünti'ye, herkese gelsin abi bizden. Memo'nun oğlu Bilal'e, İzmirli Tansel Hoca'ya,
1: Hızlı
2: İmam'a, Şino abiye, hayırlı akşamlar abi, görüşmek üzere.
1: Allah
2: abi yarışmayı kazandık mı arada?
1: Bilmiyorum, bakarız çıkınca.
2: Tamam abi, tamam.
1: Hadi
2: tamam.
1: Görüşürüz.
2: Hayırlı akşamlar abi, görüşürüz.

0: suçum bir.
1: Herkesin ismini sayamasam da saydırabiliyoruz değil mi? Başkasına saydırabiliyoruz isimleri. İnşallah gün geçtikçe o isimler artacak. Özellikle ama özellikle diyorum ki kapalıda olanların isimlerini muhakkak ama muhakkak bir not defterine, bir kağıda not edin. Aradığınızda muhakkak ama muhakkak o kapalıyı bir sayın. O kapalıyı özellikle sayın. Hani açıktakiler zaten görüşebiliyor, birbirini görebiliyor, arayabiliyor. Ama kapalıdakilerde dediğim gibi böyle bir imkan olmadığı için sizler özellikle kapalıyı böyle bir liste yapın. Sayın abi 50-100 hiç fark etmez. İstersem yayını başladığımdan bitirene kadar isim sayın ama kapalıyı sayın. Tamam mı? Yani bunu unutmayın. Özellikle kapalıdan açığa gelecek olanlar. O koğuştakilerin ismini yazın. Hatta koğuştakilere sorun. Diğer koğuşta tanıdığı varsa onların da ismini bir kağıda yazın. Çıktığınızda canlı yayına bağlandığınızda bunların hepsini tek tek sayın. Değil mi? Şöyle sırayla devam ediyoruz şarkılarla. Bu arada bir imparator yorumu istenmişti. Yetmez mi? Bu güzel parçayı bir dinleyelim Çağlar Başkan'a. O da dinliyordur hala herhalde. Ona da armağan. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimizin artık sonuna geldik diyelim. Bir mesajımız var. O mesajı da hemen şöyle bir okuyalım. Sonrasında artık vedamızı yapacağız. Veda şarkımızı ayarlayacağız. Ama önce bir isteğimiz var. Hemen bakalım şöyle isteğimiz neymiş. Aslanlar Aslanı Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan K6 koğuşundaki kardeşlerime selam olsun. Ben Muhammed Can Bozyel. Biraz geç oldu. Bugün tahliye oldum. Anca vakit oldu. Helal edin dostlar. Babaların babası Ömer Ok. Aslan yeğenim Batuhan Bağ. Bağ Ok yazmışlar. Amcam Engin Güneş Ok demişler. Yakup Uğur Ok demişler yine. Namı değer Aslan abim Yılmaz Demirtek. Toprak Ok dayım Nedim Haraç Vermez. Ali İhsan Haraç Vermez. Aslan Doğuş Dağ. Aslan kardeşim Omurcan İnal ve kabir koğuşuna yatan Büşra Yakış Semra Tekerdenmiş. B6'ya. Özellikle demişler. Burada şimdi şeyi anlayamadım ben. İsimlerin arkasında ok var. Onlar doğru mu yoksa bir boşluk gibi mi? Onu anlamış değilim. Ben şöyle anladığım kadarıyla isimleri tekrardan okuyayım. Babaların babası Ömer Ok. Aslan yeğenim Batuhan Bağ Ok. Amcam Engin Güneş Ok. Yakup Uğur Ok. Namı değer Aslan abim Yılmaz Demir. Tek Toprak Ok dayım Nedim Haraç Vermez. Ali İhsan Haraç Vermez. Aslan Doğuş Dağ. Aslan kardeşim Omurcan İnal ve kabir koğuşunda yatan Büşra Yakış Semra Teker için bu parçayı istemişler. Bir ağla gözüm gelsin, arkasından veda şarkımız var. Haydi bakalım.

Evet, bu saat itibariyle artık vedamızı yapıyoruz. Bugünlük de benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İki parçamız kaldı zaten. Birisi Ankara Gaydası istenmişti. Onu da attım listeye. Bir tane de Roman Havası istenmişti. Onun hemen sonrasında birbirinden güzel parçalar listeye atıldı. Hepsi çalacak. Zaten çaldım bütün istemiş olduğunuz şarkıları. Benden iki tane güzel türkü gelecek kulaklarınıza. İkisi de benden özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına ve tüm kader mahkumu yakınlarına armağan olsun. Bugün beni yayında yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum onlara. Yine haftaya ölmez sağ kalırsak salı ve perşembe günü buralarda olacağız. Haberiniz olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. İki güzel türkü geliyor. Haydi bakalım. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahidim, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyle yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin.

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında. IFM Reklam.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.